Och det är radio. Thank you.

ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeon Radyo'ya kulak ver.

0: Yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasında bazı kavramlar vardır ki tek başına birçok dengeyi etkiler. Faiz de bu kavramlardan bir tanesi. Bugün Dr. Emrah Ahi'nin kaleme aldığı ve themagr.com'da yayınlanan Finansal Evrenin Yerçekimi Faiz başlıklı makaleyi özetliyor ve faiz oranlarının piyasalar üzerindeki etkisini, düşük ve yüksek faiz ortamlarının yatırım kararlarını nasıl şekillendirdiğini birlikte ele alıyoruz. Yatırım dünyası bugün oldukça karmaşık görünebilir. Algoritmalar, jeopolitik riskler, bilançolar ve bitmeyen bir veri akışı var. Ancak tüm bu gürültünün ortasında piyasaların ana belirleyicisi olan görünmez bir güç var ki o da faiz oranları. Warren Buffett'in meşhur benzetmesi vardır. Bunu çok iyi anlatıyor. Faiz oranları varlık fiyatları için yer çekimi ne ise odur. Yer çekimi azaldığında her şey yükselir, arttığında ise her şey aşağı çekilir. En basit anlatımıyla faiz paranın kira bedeli. Parayı bugün kullanmanın bir maliyeti var ve gelecekte elde edeceğimiz gelirlerin bugünkü değeri bu maliyete göre hesaplanıyor. Bugün hem Türkiye'de hem dünyada faiz indirimleri devam edecek mi sorusu tartışılırken, yatırımcılar için asıl önemli olan şey ise düşük ve yüksek faiz ortamlarının portföyler açısından ne anlama geldiğini anlamak. 2008 küresel finans krizinden sonra dünya ekonomisi uzun bir düşük faiz dönemine girdi. Merkez bankaları ekonomiyi desteklemek için faizleri sıfıra, hatta bazı ülkelerde negatif seviyelere indirdi. Bu ortam aslında parasal bolluk ve artan risk iştahı anlamına geliyor. Faizler düştüğünde borçlanma ucuzluyor. Şirketler daha kolay yatırım yapıyor, tüketim artıyor. Bu dönemde yatırımcılar arasında sıkça kullanılan bir ifade ortaya çıktı. TINA, yani There is no alternative. Mevduat ve tahvil getirileri enflasyonun altında kaldığında sermaye riskli varlıklara yöneliyor. Hisse senetleri, gayrimenkul ve alternatif yatırımlar daha ön plana çıkıyor. Düşük faiz ortamı özellikle büyüme şirketleri için daha avantajlı. Çünkü değerleme modellerinde kullanılan iskonto oranı düştükçe gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yükseliyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri gibi gelecekte yüksek kar potansiyeli taşıyan firmalar bu dönemlerde güçlü performanslar gösterebiliyorlar. Ancak ucuz para ortamının riskleri de var. Disiplin zayıflayabiliyor ve varlık fiyatları temel değerlerinden kopabiliyor. Enflasyon yükseldiğinde ve merkez bankaları faiz arttırdığında ise piyasanın dinamikleri değişiyor. Yüksek faiz ortamı finansal sistem için bir tür detoks dönemi. Bu ortamda risksiz getiriler yükseldiği için yatırımcılar aynı riski almak adına daha yüksek getiri talep ediyorlar. Piyasada zihniyet değişimi yaşanıyor. Hikaye anlatan varlıklardan nakit akışı güçlü şirketlere doğru bir yönelim başlıyor. Özellikle uzak gelecekteki karlara dayanan sektörler yüksek faize çok daha duyarlı olurlar. Çünkü iskonto oranı yükseldikçe gelecekteki kazançların bugünkü değeri düşüyor. Bu nedenle teknoloji ve girişim sermayesi gibi alanlar çok daha fazla baskı görebiliyorlar. Şirketler açısından bakıldığında ise yüksek faiz, borcun daha pahalı hale gelmesi demek oluyor. Kredi maliyetleri artıyor, zayıf bilançolar daha görünür hale geliyor ve piyasa büyümeden çok finansal sağlamlığa odaklanıyor. Yatırımcıların bu noktada asıl sorması gereken soru ise yalnızca faiz kaç değil. Asıl soru şu, bu faiz hangi ekonomik hikayenin parçası? Faizlerin düşmesi her zaman iyi, yükselmesi her zaman kötü anlama gelmiyor. Önemli olan bunun enflasyon, büyüme ve finansal koşullarla birlikte nasıl bir makro ortam yarattığı. Bu nedenle tek bir senaryoya bağlı kalmak yerine çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımı çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Faiz döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir portföy yapısı yatırımcıyı koruyor çünkü. Finans tarihi bize faizlerin kalıcı olarak ne çok düşük ne de çok yüksek kaldığını gösteriyor. Döngüler değişiyor ancak değişmeyen şey yatırımcının bu döngülere uyum sağlama ihtiyacı. Çünkü rüzgarın yönünü biz kontrol edemeyiz ama yelkenlerimizi ona göre ayarlayabiliriz. Yatırım ve ekonomi dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için themagern.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasındaki diğer yatırım içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde tekrar görüşmek üzere.

serin bir gölge de iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odeya Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili. Dünya aynı hızla dönmeye devam ediyor ancak iş yapış biçimlerinizi belirleyen kavramlar hızla değişiyor. Başarının artık yalnızca büyümek değil, büyürken çevresel ve toplumsal etkiyi de gözetmek anlamına geldiğini daha iyi biliyoruz. Bugün The Magger'de Odea ile hazırlanan ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili başlıklı yazıdan yola çıkıyor, iş dünyasının ve yatırım gündeminin önemli başlıklarından biri olan ESG kavramına yakından bakıyoruz. Şirketlerin yalnızca ne kadar kâr ettiği değil, bu kârı nasıl elde ettiği, risklerini nasıl yönettiği, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını nasıl ele aldığı da önem kazanıyor. Bu noktada son yıllarda yatırım dünyasının ve kurumsal yönetim gündeminin en çok konuşulan kavramlarından biri olan ESG, yani çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleri öne çıkıyor. ESG, Environmental, Social ve Governance kavramlarının baş harflerinden oluşuyor. Türkçe'de çevresel, sosyal ve yönetişim başlıkları ile ifade edilen ESG, şirketlerin uzun vadeli değer yaratma kapasitesini finansal olmayan ancak finansal performansı da etkileyebilen göstergeler üzerinden değerlendiren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bir şirketin başarılı olup olmadığını anlamak için artık yalnızca finansal sonuçlara bakmak yeterli değil. İklim risklerine karşı dayanıklılık, doğal kaynakların verimli kullanımı, çalışan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılık, müşteri memnuniyeti, veri güvenliği, etik iş yapma kültürü ve şeffaf yönetim gibi başlıklarda şirketlerin itibarı, rekabet gücü ve uzun vadeli performansı üzerinde belirleyici hale geliyor. ESG'nin 3 temel ayağı bulunuyor. Çevresel boyut, iklim değişikliği, emisyonlar, enerji ve su yönetimi gibi konuları kapsıyor. Sosyal boyut, çalışan deneyimi, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri ilişkileri ve toplumsal etki gibi alanları içeriyor. Yönetişim ise etik, uyum, şeffaflık, risk yönetimi ve paydaş hakları gibi başlıklara odaklanıyor. 21. yüzyılda şirketlerden beklenen yalnızca ürün veya hizmet sunmaları değil, bunu sorumlu, şeffaf ve geleceğe dayanıklı bir biçimde yapmaları. Bu nedenle ESG, şirketler için bir iletişim başlığından çok daha fazlasını ifade ediyor. Doğru ele alındığında riskleri daha erken görmeyi, operasyonel verimliliği arttırmayı, sermayeye erişimi güçlendirmeyi, çalışan bağlılığını desteklemeyi ve paydaşlarla güvene dayalı ilişkiler kurmayı sağlıyor. Bu noktada şeffaflık kritik bir rol oynuyor. Sürdürülebilirlik iddialarının ölçülebilir hedefler, düzenli veri takibi ve somut uygulamalarla desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ESG skorları ve derecelendirmeleri önem taşısa da tek başına yeterli değil. Şirketlerin yalnızca skorlarını değil, bu skorların arkasındaki veri kalitesini, hedeflerini, yönetişim yapısını ve ilerleme performansını da açık biçimde paylaşması gerekiyor. Yatırımcılar ve kurumlar için asıl mesele, ESG kriterlerini iş modeline gerçekten entegre eden, risk ve fırsatlarını şeffaf biçimde yöneten, kısa vadeli söylemler yerine uzun vadeli performans ortaya koyan şirketleri ayırt edebilmek. Bu nedenle güçlü bir ESG okuması, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve eleştirel veri değerlendirme becerisini birlikte gerektiriyor. Sürdürülebilirlik yalnızca kurumların değil, bireylerin de karar alma biçimlerini dönüştüren bir alan. Bu dönüşümü daha iyi okuyabilmek için yatırım dünyasındaki gelişmeleri, sürdürülebilirlik kavramlarını ve finansal kararların uzun vadeli etkilerini doğru kaynaklardan takip etmek önem taşıyor. Bu perspektifi güçlendirmek isteyenler, Odea Bank'ın LinkedIn hesabı üzerinden Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilir, her 15 günde bir yayımlanan içeriklerle piyasa gündemini ve yatırım dünyasındaki gelişmeleri takip edebilir. Finansal okuryazarlığını bir adım ileri taşımak isteyenler ise Yatırım Odaklı Podcast'te uzman konuklarla hazırlanan bölümleri dinleyebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odaya Radyo'da.

0: Bir merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, emtia nedir?
2: Petrol, buğday veya bakır. Emtia dendiğinde akla ilk gelen bu örneklerin hepsi doğru. Ancak emtiayı gerçekten anlamak için onun ne olmadığını kavramak gerek. Emtia özünde ticarete konu olan ve standart nitelik taşıyan tüm malların genel adıdır. Ancak onu hisse senedi, fon veya döviz gibi saf finansal varlıklardan ayıran temel fark doğrudan fiziksel dünyaya ve ham maddeye dayanmasıdır. Bir emtiaya yöneldiğinizde bir şirketin gelecekteki performansına veya bilançosuna ortak olmak yerine doğrudan o ürünün kendisine yani dünyanın temel yapı taşlarına yatırım yapmış olursunuz. Emtia dünyası enerjiden tarım ürünlerine, sanayi metallerinden hayvancılığa kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Kıymetli madenler de emtia sınıfına girmekle birlikte özellikle petrol, buğday veya bakır gibi ürünler reel üretimin doğrudan girdisidir. Her grubun arz talep dinamikleri birbirinden tamamen farklı. Bir sektörde kriz, diğerinde fırsat demek olabilir. Bu çeşitlilik emtia dünyasını hem karmaşık hem de son derece ilgi çekici kılıyor. Özetle emtia yatırımı şirketlerin bilançolarına veya performansına değil, dünyanın ham madde ihtiyacına ve küresel arz talep dengesine odaklanmaktır. Bu yönüyle emtialar finans piyasalarından ziyade reel ekonominin nabzını doğrudan tutan varlıklar.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları, sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın odaya radyoda olsun.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Seyahat ve yatırım. Gezerken geleceğinizi güvence altına almak. Seyahat ederken yalnızca yeni yerler keşfetmekle kalmayıp, geleceğinizi şekillendirecek yatırım fırsatlarının da izini sürebilirsiniz. Farklı coğrafyalardaki ekonomik potansiyeli fark etmenin ve seyahatlerinizi bilinçli adımlarla kazanca dönüştürmenin yollarını keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Business and Yatırım by Odea sayfası için hazırlanan Seyahat ve Yatırım, Gezerken Geleceğinizi Güvence Altına Almak başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Bilinçli bir yaklaşımla seyahat etmek, finansal geleceğinizi şekillendirecek fırsatlarla dolu olabilir. Her yeni varış noktası hem kültürel zenginlikleri hem de keşfedilmeyi bekleyen potansiyel yatırımları beraberinde getirir. Seyahatleriniz sırasında gözlem yaparak geleceğinizi şekillendirecek fırsatları değerlendirebilir ve uzun vadede getiri elde edebileceğiniz yatırımların kapılarını aralayabilirsiniz. Bir ülkenin sokaklarında dolaşırken yalnızca yeni tatları ve mimari yapıları keşfetmekle kalmazsınız. Aynı zamanda yerel ekonomiler hakkında da fikir edinebilirsiniz. Örneğin, Güneydoğu Asya'da hızla büyüyen teknoloji sektörleri dikkat çekerken girişimcilik ruhunun nasıl hız kazandığını gözlemlemek mümkün. Bölgedeki startup ekosistemine dair yapacağınız bir gözlem, yatırım fırsatlarını değerlendirmenizi sağlayabilir. Peki başka neler olabilir? Mesela seyahat ederken keşfettiğiniz bir şehrin potansiyelini fark etmek, gayrimenkul yatırımlarını değerlendirmek için de harika bir fırsat olabilir. Turistik bölgelerdeki emlak fiyatlarını gözlemleyerek kira getirisi yüksek mülkleri veya yazlık evleri yatırım portföyünüze ekleyebilirsiniz. Farklı bir ülkeye seyahat etmek yalnızca yeni bir kültürle tanışmak değil, iş dünyası için yaratıcı fikirler edinmek anlamına da gelebilir. Örneğin, Japonya'da sürdürülebilir tarım tekniklerini ya da teknolojik yenilikleri incelemek, bu fikirleri kendi ülkenizde bir girişime dönüştürmenize olanak tanır. Böylece bu anlayışı yerel iş modellerine uyarlayarak hem çevreye hem de finansal geleceğinize katkı sağlayabilirsiniz. Turizm, küresel ekonominin en dinamik sektörlerinden biri ve her seyahat bu alanda yeni fırsatlar keşfetmek için yeni bir kapıyı aralamak demek. Gelişmekte olan turistik yerlerde otel veya restoran işletmeciliği hem yerel ekonomiyi destekleyen hem de uzun vadeli gelir sağlayan bir yatırım aracı olabilir. Bir başka örnek olarak sanat da zamanla değer kazanan bir yatırım aracı olabilir. Örneğin İtalya gibi sanatsal mirası güçlü bir ülkede yerel bir sanat galerisini ziyaret etmek size hem yeni bir koleksiyon kazandırabilir hem de uzun vadeli bir yatırım fırsatı sunabilir. Seyahatler yerel ürünlerin kalitesini ve ticari potansiyelini keşfetmek için de büyük bir fırsat. Brezilya'da tadacağınız organik bir kahve, yerel bir ürünün uluslararası pazarda nasıl bir değer yaratabileceği konusunda fikir edinmenize yol açabilir. Kaliteli bir yerel ürünü ithal ederek veya yurt içinde satışını gerçekleştirerek karlı bir iş modeli oluşturabilirsiniz. Dünyayı görmek ve dünyanın değişimine tanık olmak için seyahat etmek ne kadar önemliyse, sürekli değişen yatırım dünyasına uyum sağlamak için bilgi sahibi olmak da o kadar önemli. Doğru yatırım kararları alabilmek için güncel ekonomik verileri, piyasa trendlerini ve yatırımla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Seyahatlerin sunduğu yatırım fırsatlarını ve gözlemlerinizi geleceğe dönük adımlara dönüştürmenin yollarını ele aldığımız kısa makalemizin sonuna geldik. Dünyanın neresinde olursanız olun, yatırım dünyasındaki değişimleri takip etmek ve finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. Odaya yatırım odaklı bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir Odaya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin'le Chill Zone'da. Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kullanabilirsin.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya.
1: One of the greatest entertainers I've ever had the pleasure of listening to. I first met this marvelous gentleman back at Folk City, way down in the old Folk City, where the parking lot is now. Without further ado, ladies, the great blues recording artist, here he is.

Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın Odaya Radyo'da olsun.

0: yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, küresel gelişmeler emtia fiyatlarını nasıl etkiliyor?
2: Emtia fiyatları küresel makro döngülerin net bir şekilde fiyatlandığı varlık sınıflarıdır. Petrole baktığınızda jeopolitik tansiyonu ve büyüme beklentisini, tarım ürünlerine baktığınızda iklim riskini ve arz şoklarını, metallere baktığınızda sanayi üretiminin nabzını okuyabilirsin. Bu yüzden emtia takip etmek sadece yatırım değil, dünyayı daha net anlamak demektir. Son yıllarda fiyatları en hızlı hareket ettiren başlıklardan biri jeopolitik riskler oldu. Savaşlar aynı anda petrolü, doğalgazı, buğdayı ve gübreyi sarsabilir. Çünkü emtia piyasalarında her şey birbirine bağlıdır. Bir tedarik zinciri kırıldığında etkisi domino taşı gibi başka ürünlere de yayılır. Döviz cephesi de kritik. Emtialar çoğunlukla dolar cinsinden fiyatlanır. Dolar endeksi güçlendiğinde emtialar genelde baskı altında kalır. Çünkü diğer para birimleriyle alım yapan ülkeler için maliyet artar, talep zayıflar. Dolar zayıfladığında ise bu baskı azalır. Tarımsal emtialarda ise sahneyi hava koşulları belirler. Kuraklık, don ya da sel gibi olaylar soya ve buğday gibi ürünlerde fiyatları kısa sürede dramatik şekilde oynatabilir. İklim değişikliği bu belirsizliği daha da arttırıyor. Son olarak spekülatif işlemler. Büyük fonlar emtia fiyatlarını bazen gerçek arz talepten bile daha fazla etkileyebilir. Bu da emtia piyasalarını hem dinamik hem öngörmesi güç bir alan yapıyor.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Seyahat ve yatırım. Gezerken geleceğinizi güvence altına almak. Seyahat ederken yalnızca yeni yerler keşfetmekle kalmayıp, geleceğinizi şekillendirecek yatırım fırsatlarının da izini sürebilirsiniz. Farklı coğrafyalardaki ekonomik potansiyeli fark etmenin ve seyahatlerinizi bilinçli adımlarla kazanca dönüştürmenin yollarını keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Business and Yatırım by Odeya sayfası için hazırlanan Seyahat ve Yatırım, Gezerken Geleceğinizi Güvence Altına Almak başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Bilinçli bir yaklaşımla seyahat etmek, finansal geleceğinizi şekillendirecek fırsatlarla dolu olabilir. Her yeni varış noktası hem kültürel zenginlikleri hem de keşfedilmeyi bekleyen potansiyel yatırımları beraberinde getirir. Seyahatleriniz sırasında gözlem yaparak geleceğinizi şekillendirecek fırsatları değerlendirebilir ve uzun vadede getiri elde edebileceğiniz yatırımların kapılarını aralayabilirsiniz. Bir ülkenin sokaklarında dolaşırken yalnızca yeni tatları ve mimari yapıları keşfetmekle kalmazsınız. Aynı zamanda yerel ekonomiler hakkında da fikir edinebilirsiniz. Örneğin, Güneydoğu Asya'da hızla büyüyen teknoloji sektörleri dikkat çekerken girişimcilik ruhunun nasıl hız kazandığını gözlemlemek mümkün. Bölgedeki startup ekosistemine dair yapacağınız bir gözlem, yatırım fırsatlarını değerlendirmenizi sağlayabilir. Peki başka neler olabilir? Mesela seyahat ederken keşfettiğiniz bir şehrin potansiyelini fark etmek, gayrimenkul yatırımlarını değerlendirmek için de harika bir fırsat olabilir. Turistik bölgelerdeki emlak fiyatlarını gözlemleyerek kira getirisi yüksek mülkleri veya yazlık evleri yatırım portföyünüze ekleyebilirsiniz. Farklı bir ülkeye seyahat etmek yalnızca yeni bir kültürle tanışmak değil, iş dünyası için yaratıcı fikirler edinmek anlamına da gelebilir. Örneğin, Japonya'da sürdürülebilir tarım tekniklerini ya da teknolojik yenilikleri incelemek, bu fikirleri kendi ülkenizde bir girişime dönüştürmenize olanak tanır. Böylece bu anlayışı yerel iş modellerine uyarlayarak hem çevreye hem de finansal geleceğinize katkı sağlayabilirsiniz. Turizm, küresel ekonominin en dinamik sektörlerinden biri ve her seyahat bu alanda yeni fırsatlar keşfetmek için yeni bir kapıyı aralamak demek. Gelişmekte olan turistik yerlerde otel veya restoran işletmeciliği hem yerel ekonomiyi destekleyen hem de uzun vadeli gelir sağlayan bir yatırım aracı olabilir. Bir başka örnek olarak sanat da zamanla değer kazanan bir yatırım aracı olabilir. Örneğin İtalya gibi sanatsal mirası güçlü bir ülkede yerel bir sanat galerisini ziyaret etmek size hem yeni bir koleksiyon kazandırabilir hem de uzun vadeli bir yatırım fırsatı sunabilir. Seyahatler yerel ürünlerin kalitesini ve ticari potansiyelini keşfetmek için de büyük bir fırsat. Brezilya'da tadacağınız organik bir kahve, yerel bir ürünün uluslararası pazarda nasıl bir değer yaratabileceği konusunda fikir edinmenize yol açabilir. Kaliteli bir yerel ürünü ithal ederek veya yurt içinde satışını gerçekleştirerek karlı bir iş modeli oluşturabilirsiniz. Dünyayı görmek ve dünyanın değişimine tanık olmak için seyahat etmek ne kadar önemliyse, sürekli değişen yatırım dünyasına uyum sağlamak için bilgi sahibi olmak da o kadar önemli. Doğru yatırım kararları alabilmek için güncel ekonomik verileri, piyasa trendlerini ve yatırımla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Seyahatlerin sunduğu yatırım fırsatlarını ve gözlemlerinizi geleceğe dönük adımlara dönüştürmenin yollarını ele aldığımız kısa makalemizin sonuna geldik. Dünyanın neresinde olursanız olun, yatırım dünyasındaki değişimleri takip etmek ve finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için Odeya Radyo'yu dinlemeye devam edin.

Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

Yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeon Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları. Biriktirmek her yerde aynı anlama mı geliyor? Aslında hayır. Çünkü tasarruf ve yatırım alışkanlıkları yalnızca ekonomik koşullarla değil, toplumların kültürel yapısıyla da şekilleniyor. Bugün Augusto.com'daki Yatırım by Odea kategorisinde yer alan Dünyanın Farklı Kültürlerinde Birikim Alışkanlıkları başlıklı yazıdan yola çıkıyor, farklı ülkelerde birikim anlayışının nasıl değiştiğine bakıyoruz. Yazıda da vurgulandığı gibi Japonya'dan Almanya'ya, Hindistan'dan Türkiye'ye kadar her ülkenin kendine özgü finansal davranış kodları var. Kimi yerde planlama ve disiplin öne çıkarken, kimi yerde teknoloji, kimi yerde ise geleneksel güven araçları belirleyici oluyor. Japonya'da birikim kültürü, Kakeibo adı verilen geleneksel bütçe yöntemiyle şekilleniyor. Gelir ve giderleri elde yazmaya dayanan bu yöntem, harcama farkındalığını artırıyor. Minimalist yaşam anlayışıyla birleşince tüketimin sınırlı, planlamanınsa güçlü olduğu bir finans yaklaşımı ortaya çıkıyor. Almanya'daysa tasarruf bir yaşam disiplini olarak görülüyor. Tutumluluk, bilinçli harcama ve fiyat performans dengesi öne çıkıyor. Yatırım kararları daha uzun vadeli düşünülüyor, planlılık ve geleceğe hazırlık önem kazanıyor. Güney Kore'de finansal alışkanlıklar teknolojiyle birlikte hızla dönüşüyor. Dijital bankacılık uygulamaları, mobil yatırım platformları ve yeni nesil araçlar özellikle gençlerin finansal sistemle ilişkisini değiştiriyor. İskandinav ülkelerinde ise finans kültürü daha çok şeffaflık ve güven üzerine kuruluyor. Güçlü sosyal güvenlik sistemleri ve yaygın finansal okuryazarlık bireylerin daha planlı ve ölçülü hareket etmesini destekliyor. Hindistan'da altın yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kültürel ve geleneksel bir değer. Düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde altın takmak hem bir gelenek hem de kuşaklar arası birikim yöntemi olarak görülüyor. Türkiye'de birikim alışkanlıkları bireysel reflekslerle toplumsal dayanışmanın iç içe geçtiği hibrit bir yapı sergiliyor. Altın, döviz ve vadeli mevduat gibi geleneksel araçlar önemini korurken bireysel yatırım araçlarına olan ilgi de artıyor. Aile dayanışması ve belirsizliklere karşı geliştirilen ihtiyat duygusu tasarruf davranışının temel unsurları arasında yer alıyor. Kısacası dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları değişse de ortak bir gerçek var. Geleceğe hazırlıklı olmak bugünden başlıyor. Birikim alışkanlıklarından yatırım dünyasına uzanan bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir, Augusto'daki Yatırım by Odea kategorisindeki yazılarla da farklı bakış açıları keşfedebilirsiniz. Daha bilinçli finansal adımlar atmak isterseniz, ihtiyaç duyduğunuz makale, podcast ve videoların daha fazlasına Odea Bank'ın LinkedIn hesabından her 15 günde bir yayınlanan Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere. Odea Radyo.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmekte her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altın biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odea sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur. Odea Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Merhabalar, ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'e hoş geldiniz. Bugün de çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ. Peki bugün ne konuşacağız? Bir kalkan olarak döviz. Kur riskini yönetmenin yolları ne? Hemen dönelim. Hakan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Genel olarak şöyle bir düşünce var. Genlerimize işlemiş daha doğrusu o. Hani dövizi bir yatırım aracı olarak görme gibi bir potansiyele
1: Doğru.
0: sahibiz.
1: Yani nereye gidersek gidelim bu var. Türkiye'de her iki kişiden biri en azından diyor ki abi döviz ne olur? Hı. Yani konuştuğumuz zaman geçen şeyde Datça'da böyle dolaşıyorum sokakta soruyor böyle altın mı alayım döviz mi alayım? Yani konu buraya kadar altın döviz bizde önemli bir konu gerçekten herkesin merakında. Radarında diyelim.
0: Radarında tabii. Ama biz hani hep böyle eski alışkanlık ya da eski tecrübelerden işte dolar al dursun, işte değer kazanınca satarsın, paranı korursun gibi düşünüyorduk. Şimdi evet. Ama durumlar biraz daha farklılaştı gibi.
1: Doğru.
0: Artık kazanç gözüyle değil kalkan gözüyle bakmak lazım anladığımız kadarıyla. Şimdi bu bölüme takipçilerimizden bu arada bizim paylaşımlar da geliyor. Hı-hı. İşte mesajlar da geliyor, sorular da soruyorlar. Şöyle yazmış bir tanesi, dolar aldım demiş çünkü param değer kaybetmesini istedi. Fakat baktım ki bir süre sonra bakıyorum aslında dolar yükselmiş ama benim de alım gücüm düştüğü için hayat pahalılığı karşısında kendimi koruyamamışım. Yani hiç zengin hissetmedim gibi bir şey yazmış. Bu da ilginç çünkü bunu biz yatırım değil de para koruma gibi düşünüyoruz. Farklı düşünüyoruz ama burada şunu sormak istiyorum. Döviz söz konusu olduğunda kazanç ile koruma arasında nasıl bir fark var aslında? Hani onu biraz açmak isterim. Bu ayrımı bizler bireyler nasıl yapacak? Koruma ya mı, döviz, kazanç mı?
1: Döviz hiçbir zaman aslında bir yatırım aracı değil. Yani belki her zaman bir korunma aracı gibi. Yani Türkiye'de yüksek enflasyonlu bir yer. Onun için insanlar zaman zaman da döviz krizleri yaşıyoruz biz. Aslına bakacak olursak Türkiye'nin bütün krizleri dövizle ilgili krizlerdir. Döviz bitti krizidir. Yani ya cari açık çok fazla yüksek veririz ya işte bütçeyi dengeleyemeyiz vesaire filan ama sonuçta o dışarıdan para getiremediğimizde, döviz getiremediğimizde yani doğrudan yatırım olabilir, sıcak para olabilir ama bir şekilde Türkiye'ye dövizi sokmazsak kendi tasarruflarımız, kendi birikimlerimiz yeterli değil. Ve de her zaman potansiyellerimizin üzerinde yaşama gibi bir derdimiz var. Onun için hep buradan bir medet umuyoruz. Zaman zaman da bu döviz patlıyor ya, hı hı. Bu sıkıntılardan
0: geçmiş
1: nedeniyle
0: oluşan.
1: Geçmiş yıllarda
0: öyle bir
1: oldu.
0: Şeyimiz var. Hafızamız
1: evet,
0: öyle.
1: Hafıza o yönde. Tabii Türk insanının hafızası. İşte onun için dolar başta olmak üzere. Temel para birimi de o. Yani dünyada her gün 9.6 trilyon dolarlık döviz işlemi yapılıyor her gün. Bunun da bir aya yani o döviz işlemi iki ayaktan oluştuğuna göre bir aya mutlaka dolar.
0: Tabii.
1: Onun için de herkesin bakışı oraya. Yani o kadar büyük rakamlar ki bunlar.
0: İnsanların
1: zaten
0: bir de, evet.
1: Günlük bazda yani dünya ticaretinin toplamı 33 trilyon dolar. Yani geçen sene böyleydi 2025'te. Bu sene de buna yakın bir yerlerde oluşur muhtemelen. Yani 33 trilyon dolar her gün 9.6 trilyon dolar. Demek ki 3,5-4 günde bütün dünya ticaretini finanse edebilecek işlem döviz piyasalarında yapılıyor.
0: Peki şimdi burada dövizi mesela yatırım aracı değil de ama şöyle oldu biraz da yani kendi tecrübelerimden istinaden söylüyorum. Bir noktadan sonra insanlar dövizi yatırım aracı olarak görmekten biraz vazgeçtiler gibi son dönemlerde. Hmm. Ama bunu da bir kalkan olarak düşünen de var tutayım diye. Şimdi bu kalkan her zaman aynı derecede korur mu? Yani hani döviz bunu dolarda, euroda, bunu şirketlerin döviz ihtiyacı, şirketlerin kendini koruma, kalkan yapma. Hmm. Yani her zaman aynı derecede koruyor mu? Hangi koşullarda bu dövizi biz kalkan olarak biraz daha zayıfladığını görüyoruz Hakan? Nasıl bir koşulda? Kalkan olarak soruyorum bunu tabii yani.
1: Yani şöyle politikalarla çok bağlı. Yani ülkelerin izlediği ekonomi politikaları, özellikle para politikası burada belirleyici oluyor. Japonya için de bu dert var. Baktığınız zaman Çin Merkez Bankası'nın da derdi bu. Fed'in de derdi bu. Yani bir şekilde burayı ayarlamak gerekiyor. Çünkü bunun değerini çok yükselttiğiniz zaman belki alım gücü artıyor. Fakat bu sefer ekonomi kan kaybetmeye başlıyor. Mesela ihracatta, dış satımda sıkıntılar çekmeye başlıyorsunuz. Maliyetleriniz yukarıya çıkıyor. Ama enflasyonu dizginleyebilmek için şimdi bizde Türkiye'de de olduğu gibi 4 Haziran'dan sonra bu politika uygulanmaya başladı. 4 Haziran 2023'ten sonra bir dezenflasyon programı.
0: Evet.
1: Ve bu dezenflasyon programının da en önemli ayağı döviz kurlarıyla ilgili olan. Çünkü bir geçişkenlik var. Merkez Bankası'nın bununla ilgili çok araştırmaları var. Yani dövizdeki artışlar sonuçta enflasyona ciddi şekilde yansıyor. Yani bunun çeşitli ölçümleri var. %16 ile %40 arasında geçişkenlik
0: peki,
1: olduğu ifade ediliyor.
0: Peki hangi koşullarda mesela şöyle diyelim, ben kendi adıma konuşuyorum. Dövizi yatırım olarak değil de gittim euro aldım kendimi ya da dolar, hiç fark etmez. Çünkü belli bir param var, o paramı korumak istiyorum.
1: Evet.
0: Normal şartlar altında söylüyorum bunu tabii, yani dünyanın son geldiği son 4-5 sene için söylemiyorum. Onu aldım. Koruduğunu düşünüyorum. Yani en azından para değerini koruduğunu düşünüyorum. Ama bir noktada işte o bizim takipçimizin de yazdığı gibi aslında alım gücüm düştüğü için dedi ya, öyle yazmış. Aslında korunmadığımı gördüm. İşte o yüzden soruyorum, kalkan olarak kullandığımda dövizi ben nerede, hangi koşullarda zayıflıyor? Yani ABD'nin ya da Fed'in açıklamalarıyla mı? Ya da döviz piyasalarındaki gelişmelerle mi? Bir noktadan sonra o kalkan görevini çok daha yerine getiremiyor gibi. Sadece Türkiye için konuşmuyorum, dünya için de konuşuyorum.
1: Evet.
0: Hangi koşullar bunlar?
1: Ama şimdi biz Türkiye'de yaşıyoruz.
0: Tabii.
1: Ve yaşadığımız şey şu anda dünyadan biraz farklı. O açıdan baktığınız zaman mesela şimdi enflasyon eğer aylık olarak %2-2,5 artıyorsa ama dövizin, yani diyelim ki sepet kurun, yani yarım euro yarım dolardan oluşan sepet kurun eğer Türk lirası karşısında %1,5 civarındaysa kaybı, o zaman sen hiçbir şekilde korunmuyorsun. İki kere daha problemli bir dönem
0: yaşıyorsun.
1: Kalkan
0: zayıflıyordu.
1: Kalkan çok ciddi şekilde zayıflıyor. Ama buna ihtiyacı olan kesimler yok mu? Var.
0: Yüksek enflasyon dönemlerinde bu bahsettiğim dövizin korunma görevi biraz daha zayıflıyor baktığında. Eğer aynı şekilde sizin söylemiş olduğunuz
1: eğer döviz kuru tutulmuyorsa hayır.
0: Hayır. Hiç tutuluyorsa normal şartlarda şu anki gündemde.
1: Tutuluyorsa kalkan rolü ciddi
0: ama
1: şekilde.
0: Ama tutulmuyorsa kalkan görevini görüyor.
1: Kalkan görevi görür. Yani belli oranda korur. Hatta genellikle bu durum mesela eğer tutuluyorsa bu daha da fazla. Diyelim ki ithal ürünlere karşı bir cazibe oluşuyor.
0: Doğru.
1: Kurlar tutuluyorsa, şimdi mesela Türkiye'de yaşanan o. İthal ürünlerde ciddi bir artış var.
0: Artış var.
1: Gerçi son birkaç aydır orada biraz bir zayıflama var. Çünkü talepte de bir daralma, durulma olduğu için orada da bir daralma var ama yani genel itibariyle ithalat daha cazip hale geliyor. O cazip hale gelince ister istemez insanlar buraya doğru yöneliyorlar. Buradaki malları alarak kendilerini bir anlamda koruyabiliyorlar. Enflasyona karşı da koruyabiliyorlar ithal ürünleri. Ya da gidip Yunanistan'da hatta İtalya'da filan tatil yapıp sonra Türkiye'ye gelip ya Türkiye'deki otellerden çok daha ucuza oralarda kaldık. Çok daha iyi yemekleri daha ucuza yedik filan diyorlar. Nereden kaynaklanıyor? Çünkü kur üzerindeki baskı ister istemez oralarda Türk lirasını daha değerli hale geliyor. Alım gücü azalmıyor, aksine artmış oluyor kurla ilgili bakarsak. Ama genel olarak Türkiye'de tabii ki alım gücünün enflasyon nedeniyle son dönemde azaldığını görüyoruz.
0: Bir tane yine buradan bakıyorum çünkü yine bir takipçimiz şöyle demiş. Birikimini bir süre dövizde tutmuş. Bir tanesi daha bir takipçimiz daha yazmış. Birikimi bir süre dövizde tuttum, sonra da dolar yükseldi.
1: İster istemez oralarda Türk lirasını daha değerli hale geliyor. Alım gücü azalmıyor, aksine artmış oluyor kurla ilgili bakarsak. Ama genel olarak Türkiye'de tabii ki alım gücünün enflasyon nedeniyle son dönemde azaldığını görüyoruz.
0: Bir tane yine buradan bakıyorum çünkü yine bir takipçimiz şöyle demiş. Birikimini bir süre dövizde tutmuş.

0: fark ettim diye yazmış. İşte sorular sormuş.
1: Evet.
0: Mesela bu örnekten ilerlersek.
1: Maliyetler çok patladı çünkü. Yani hala orada talep yok, kredi yok. Kredi,
0: tabii kredi.
1: Kredide çok kısıtlar olduğu için hani ancak işte böyle ilk evin olacak da filan gençlere dönük bir takım uygulamalar var ama onlar da yeterli değil. Yani oradaki kısıtlardan dolayı insanlar ister istemez yani işte kredi bulamadıklarından alamadıklarından evle aralarındaki fark yani eve ulaşma işi özellikle gençlerin arabaya ulaşma işi otomobile ulaşma işi giderek erteleniyor maalesef.
0: İşte bu takipçi
1: maalesef.
0: De onu diyor ben dövize bir yükseliyor biraz bekleyeyim yani o da öyle yazmış.
1: Bu uygulanan
0: yazmış.
1: Politika devam ettiği sürece kurda ya dövizde kalmak doğru bir tavır olmaz. Çünkü zaten politikanın temeli Türk lirasını cazip hale getirmek. Türk lirasını cazip hale getirerek tasarrufa yöneltip enflasyonu baskılamak. Ama şu sıralarda dünyadaki gelişmeler vesaire filan bu çok kolay olmuyor. Jeopolitik gelişmeler de etkiliyor. Amerika'nın tavrı da etkiliyor. Fed'in tavrı da etkiliyor. Diğer Avrupa Merkez Bankası'nın yaklaşımları da etkiliyor. Yani orada da parite farklılıkları var mesela euro ile dolar arasında. Farklılıklar görülüyor ama yine en azından orası belli bir dengede gidebiliyor. Bir de tabii yani biraz böyle uzak bir şey olmakla beraber artık bir şey ortaya çıktı. Acaba dolar önümüzdeki dönemde yıllardır olduğu gibi özellikle 1944'teki Bretton Woods anlaşmasından sonra tam bir hakimiyet kurduğu bütün bu döviz piyasalarına kurduğu süreç önümüzdeki 10 yıllarda da devam edecek mi? Ya da ne kadar devam edebilecek? Doların gücü ne olacak? Alımlar üzerinde, ticaret üzerinde nasıl bir seyir izlenecek? Bu çok önemli bir hale geliyor. Çünkü Çin yani ticaret çok farklılaşmaya başladı. İster istemez para birimleri ticareti izliyorlar. Yani bundan 30 yıl önce Batı hala en önemli üreticiydi. Ama bir zaman sonra ya biz dünyadaki katma değeri büyük kısmına el koymak için entelektüel sermayeye, yazılım kodlarına, finansal araçlara kontrol edersek zaten dünyadaki katma değerin çoğunu da kontrol etmiş oluyoruz. Sanayi işi vesaire filan biraz hammallık diye bakıldı. Ama şu son 30 yılda görünen o ki ticarette çok ciddi şekilde kaymaya başladı. Yani o üretici güçler Çin'dir, Pasifik'teki diğer ülkelerdir, Asya'daki diğer ülkeler, bunlar Brezilya bu arada, bunlar Güney Afrika vesaire. Daha üreten güçler haline geldiler. O üreten güçler şimdi yeni kendi aralarındaki ticareti arttıracak yeni para birimleri üzerine hareket etmeye çalışıyorlar.
0: Bu anlattıklarınızdan şu sonuç çıkıyor mu? Soru çıkıyor mu acaba? Şimdi bunu zaten çoğunlukla sanayici ve iş insanları ve sizler ekonomi profesyonelleri de söylüyor. Yani Bretton Woods sistemi biraz daha zayıfladı. Bunu uzun zamandır konuşuyoruz ama. Şimdi burada o zaman şu soru çıkıyor. Hani ben dedim ya yayının başında bir kalkan olarak döviz evet. Kur riskini yönetmenin yolları dedim ya. Fakat burada bazı şeylerin de değiştiğini varsayarsak ya da değişmek üzere olduğunu varsayarsak ABD kaynaklı tartışılan doların gücü kaynaklı o zaman işin içine bu döviz kur riskini yönetmenin yollarında başka riskleri de yönetmek ve kalkan olarak kullanmak
1: tam
0: gibi bir
1: ona...
0: şey geliyor değil mi?
1: Evet lafı.
0: Anlamışım demek ki
1: estağfurullah. Şöyle yani bu yeni dönem nedeniyle hani eskiden normal dönemde diyorsun ya mesela.
0: Normal şartlarda.
1: Yani normal şartlarda işte o normal şartlar kalmadı artık. Başka bir şartlar var. Artık serbest piyasa diye de bir şey kalmadı. Fiyat her şeyi belirler diye de bir şey kalmadı. Başka yani fiyat nihai hakemdi değil mi? Biz öyle biliyoruz. Ama şimdi öyle bir durum var mı? Karşılıklı bağımlılıklar barış getirirdi. Şimdi öyle bir durum var mı? Aksine karşılıklı bağımlılığınız fazlaysa bu sizin karşınızda ciddi şekilde silah olarak kullanılabilir hale geldi. Şimdi onun için bu daha riskler bu tarafta arttı. Eğer kalkan olarak görmek istiyorsanız bir kere sepetinizi çeşitlendirmeniz lazım. Yani sadece dolarda, sadece euroda filan olmaz. Böyle hatta yuanı, başka para birimlerini de eğer dövizle ilgili bir koruma kalkanı kendinize yapacaksanız bunlar sonuçta tercih meselesi. Biraz daha sepet yapabilirsiniz. Kendinizi koruyabilirsiniz. Yani farklılaşmaya başladı.
0: Anladım. Kur mesela riskinden ziyade başka şeylerin yatırım araçları da kullanarak aslında
1: evet.
0: Sen riskini sadece döviz değil riskini yönetmenin kalkanını yollarını
1: bulacaksın.
0: Kalkanını
1: daha güçlendirebilirsin. Yatırım fonları mesela var.
0: Evet.
1: Hisse senedi yatırım fonları olduğu gibi dövizle de ilgili
0: altın
1: fonlar var.
0: Değerli metaller de var. Peki döviz denildiğinde bizim aklımız

0: Ne geliyor? İşte dolar geliyor, euro geliyor, sterlin geliyor Türkiye'de. Yani
1: Evet.
0: dünyada da öyle gerçi.
1: İsviçre frankını unutmayalım.
0: Tabii.
1: Bir ara çok
0: Bir ara
1: meşhurdu.
0: çok,
1: Evet.
0: Japon yeni de bir ara hatırlayın. Japon yeniyle.
1: Japon yeni fiziki olarak
0: Yok, bir ara
1: elde olmaz.
0: hatırlasanız da 15-20 sene mi oluyor? Belki daha fazla. Yen kredisi kullanarak ev alanlar
1: Kredi
0: olmuştu.
1: kullanır doğru.
0: Yani
1: Kredi
0: hayır,
1: kullanır ama
0: oradan
1: fiziki
0: kaldı.
1: olarak olmaz.
0: Tabii.
1: Hani bir de cüzdanda ya da
0: Yok yok.
1: yastık altında
0: Yeni
1: saklama
0: görmedim ben
1: durumu
0: hiç.
1: var ya.
0: Hep dolar
1: Evet.
0: yen derim ama daha yeni görmedim yani fiziki olarak. Şimdi hep bu ilk dolar, euro ve pound geliyor ya. Bu para birimlerinin birbirleri olan ilişkileri nasıl? Bir de bunlar dışında kalan dövizler nasıl değerlendirilebilir? Değerlendirilebilir derken yatırım olarak demiyorum, yani yatırım tavsiyesi olarak demiyorum. Farklı bir felsefi açıdan soruyorum onu. Hani yuan dedik, İsviçre frangı dedik, mesela Japon yeni dedik. Bunlarla peki bunların dışında kalan dövizler hakkında da dediniz ya, farklı para birimleri,
1: Evet.
0: farklı şeyler çıktı artık. Mesela kriptolar bile çıktı yani hani
1: Doğru.
0: baktığında.
1: Bitcoin'ler,
0: Ha,
1: şunlar,
0: değil mi?
1: bunlar, evet.
0: Onu nasıl değerlendirirsiniz? Bunlar dışında kalan birbirleriyle ilişkilerini ve bunlar dışında
1: Ya
0: kalan dövizleri.
1: sonuçta paranın bir takım fonksiyonları var. Bunları hangisi? Yani bir ödeme aracı, değil mi? Bir alışveriş aracı vesaire. Yani bunlara bakmak gerekiyor. Ama aynı zamanda bir tür yatırım aracı da, yani para yatır, yani bir yere yatırıyorsan, mesela üretime yatırıyorsan, bir eve yatırıyorsan, yani bu fonksiyonu da olan bir şey. Bunu sağlayan her şey aslında para gibi kabul görebilir. Burada yıllar yılı dolar en güçlü olanı temsil ettiği için büyük ölçüde ve en kolay değiştirilebilir olanı. Çünkü o değiş tokuşun da kolay yapılabilmesi lazım. Sen nereye gidersen git, dolarla bir işlem yapabilirsin, bir şey satın alabilirsin. Ama şimdi yani felsefi boyut deyince felsefi boyutunu bilmiyorum ama
0: Ya
1: şu
0: felsefeden
1: tara
0: kastım hani yatırım,
1: arka planı
0: evet.
1: şöyle.
0: Ya kalan dövizler nasıl değerlendirilmeli derken oradaki sorum
1: Hangi dövizler
0: hangi
1: gibi?
0: dövizleri alalım satalım değil.
1: Yok yok tabii,
0: Kalan dövizlerin
1: zaten bilmem
0: birbirleriyle
1: de.
0: ha, yani ilişkileri açısından.
1: İlişkiler
0: Hı,
1: açısından
0: felsefeden kastım
1: o
0: o kelime geldi aklıma, onu söyledim.
1: tamam, ben de onu tam söyleyeceğim. 2000 yılında bakıyorum, Çin'in ABD, Avrupa ve Japonya'ya olan ihracatı, toplam ihracatının %55'i. Şimdi bu 35'in altına indi. Kendisinin kuşak yol dediği, işte bizim gibi ülkelerle olan ticareti 2000 yılında %15 iken şimdi %45'e çıktı. Yani dünyada ticaret şekil değiştiriyor. Ticaret şekil değiştirince en son Hürmüz'de ne görüyoruz? İki şey görüyoruz. Bir, Hürmüz Boğazı kapandığında petrol ne olacak filan dendiğinde dolara koşuyorlar. İkincisi diyorlar ki yuanla da alım satım
0: Evet.
1: yapılabilir, değil mi? Şimdi İran bunu söylüyor. Boşver İran'ı, İran hadi Çin'in müttefiki ya da öyle olmak durumunda diyelim. Birleşik Arap Emirlikleri de yuanla da biz petrol alıp satabiliriz dedi. Yani ticaretin yapısı değiştikçe tabii ki bazı ülkelerin para birimleri ön plana çıkmaya başlıyor ve onların ticaretteki ağırlıkları artıyor. Ticaretteki ağırlıkları arttıkça döviz piyasalarındaki işlemlerdeki ağırlıkları da artacaktır. Mesela şu sıralarda böyle önde gelen, aklı fikrine güvenilebilecek finansal danışmanlar yuanla borçlanmayı da ön plana çıkarmaya başladı. Çünkü Çin enflasyon değil, aksine enflasyonu, onun da kendi sorunları var. Orada da devlet, illaki büyük ölçekli yatırım yapacaksın, büyük ölçekli üretim yapacaksın, maliyetlerini düşüreceksin falan gibi baskıladığından dolayı Çin'de çok ciddi bir üretim kapasitesi var. O üretim kapasitesini işletebilmek için diğer ülkelerin üretim kapasitesine sürekli baskıda bulunuyor. Bunun için bunu da, ama kendi mallarını satmak için de devreye kendi finans sistemini koymaya başladı. Ben seni kredilendireyim. Şu anda bana verme. Ama ne oluyor?
0: Oyunun
1: Onun para
0: kuralları
1: birim,
0: değişiyor.
1: onun oyunun kuralları değişiyor
0: Yani
1: aynen.
0: biz
1: Ve yuan'ın şeyi artmaya başlıyor.
0: tam oradan
1: Etkisi.
0: siz konuşurken şimdi hani bir kalkan olarak döviz diyoruz. Döviz deyince bizim kafamıza hep dolar eşittir oluyordu
1: Evet,
0: ya. Demek
1: sepet
0: ki
1: yapmak
0: artık
1: lazım.
0: bu değişti.
1: Tabii,
0: Değişiyor.
1: değişiyor.
0: Yani bunun içine yuan'ı koyarsın, ne bileyim. Yani dövizi sadece dolar olarak, hadi biz öyle düşündüğümüz için sizin anlattıklarınızdan başka para birimlerinde aslında kendini kalkan olarak kullanabileceğin bir duruma doğru dünya evriliyor gibi gözüküyor şimdilik yani.
1: Evet, sepet yaparsan, çeşitlendirirsen sepetini,
0: Çeşitlendirdiğin zaman.
1: o kalkanı güçlendirme imkanı var.
0: Peki günlük hayatta kur riskini yönetmek dediğimiz şeyi bir örneklendirirsek nasıl bir örnek veririz? Günlük
1: Yani
0: hayat için yani
1: günlük
0: kur
1: kur
0: riskini
1: riski,
0: yönetmek.
1: valla şirketler için bu çok önemli bir konu. Dediğim gibi eğer ihracat yapıyorsan, ithalat yapıyorsan burayı her an takip etmek zorundasın. Hatta petrol fiyatlarını bile takip etmek zorundasın. Çünkü petroldeki gelişmeler artık doları mesela çok ciddi etkiliyor. Euro'yu çok ciddi etkiliyor.
0: Bütün hepsini etkiliyor. Bütün borsaları da etkiliyor. Dün...
1: Etkiliyor ama mesela Euro'yu falan oralarda mesela Çin tutmuş 1,2 milyar tonluk kendisine şey yapmış, depo yapmış petrolden. Onu daha az etkiliyor.
0: Ha, doğru.
1: Ama öbür yapmadıysan seni daha fazla etkiliyor gibi. Türkiye fazla etkilenmedi bu arada. Yani o da önemli bir konu. Ama tabii ki fiyatlar buralarda kalırsa. Mesela bu sene enerji faturamız 50 milyar değil, 55 milyar değil, 75 milyar dolarda gelme ihtimali var.
0: Evet.
1: Hani baktığın zaman. Bunlar da etkili oluyor. Eğer bir şey, elindeki bir şey azalıyorsa onun fiyatı ister istemez artıyor. Sen ne kadar farklı bir politika uygulasan bile bir yerden sonra dolar matbaan ya da başka bir döviz matbaan olmadığı için ister istemez onların o baskısına dayanman zorlaşıyor.
0: Peki şöyle bir örnek verebilir miyim? Siz konuşurken o da geldi aklıma. Hani günlük hayatta kur riskini yönetmek derken. Diyelim ben evleneceğim. Ki evliyim aslında ama diyelim ikinci evi.
1: O kadar döviz krizi.
0: Kriz değil. Peki. Şöyle evli esprisine söyledim. Ben bir şey yapıyorum. Mesela herhangi bir, hadi evleneyim diyorum mesela. Onun için de bir borçlanacağım. Ve gidiyorum halamdan dayımdan döviz alıyorum. Şimdi acaba nasıl yönetilirden kastım?
1: Evet.
0: Çok bireysel, çok basit örnek olarak. Şimdi benim ne yapmam lazım o zaman? Çünkü borcu öyle
1: eğer
0: almış.
1: Türk
0: nasıl
1: lirası
0: yöneteceğim
1: kazanmıyorsan
0: ben?
1: Türk lirası borçlan.
0: Yani bu riski nasıl yöneteceğim?
1: Bu riski böyle yöneteceksin. Eğer
0: şey, hangi para biriminden borçlanıyorsan o para biriminde devam.
1: Ne kazanıyorsan.
0: Ne
1: kazanıyorsan oradan
0: bu şekilde yönetebileceksin.
1: Tabii çünkü öyle ödeyebilirsin. Döviz kazanmıyorsan, dövizde bir patlama, çatlama diye ifade ettiğimiz bir devalüasyon ya da bir hızlı artış olursa onu yönetemezsin.
0: Şu açıdan mahcup dedim olursun. Tamamen. Hani aldım bir döviz, yuan aldım halamdan borç.
1: Evet.
0: Para kazanıyorum öyle de onu dedim ki
1: halamdan
0: yuana geçtim.
1: Halamdan borç. Peki yuan. Güzel oldu.
0: Halam için ne diyormuş? Espri bir yana. Yani biraz uçuk bir örnek olsun diye söylüyorum. Yuan aldım ben. Fakat ona dedim ki bir sene sonra ödeyeceğim senin borcunu. Fakat bu arada ben kendi yerel para biriminden paramı kazanıyorum.
1: Tamam.
0: Dolayısıyla yuanla ilgili bir kendimi yönetme olmam lazım bir yıl içerisinde. Kur burada nasıl yöneteceğim kur riskimi kendimi? Yani çok uçuk bir örnek verdim.
1: Yok hayır hiç uçuk bir örnek yuan değil. Bunu yapıyor yuan. İnsanlar. Yani yuan da olur bu euro. Mesela yani, 2024 sterling. Yılında euro borçlanmış olsaydın herkese göre çok daha az para ödeyecektin. Çünkü Türk lirası karşısındaki şeyi
0: artışı
1: değer artışı %12 oldu. Halbuki o sene enflasyon 44 oldu. Yani
0: bunları da iyi okuman gerekiyor.
1: Bunları da iyi okuman lazım. O politikaların devam edip etmeyeceğini görmen lazım. Mesela rezervleri takip etmen lazım. Bunun elinde yeterince rezerv var mı?
0: Tecrübe, deneyim ya da haber akışına bakarak sen kendi riskini bu şekilde yönetirsin gibi diyeyim. Hiçbir
1: yani,
0: şey kolay değil biliyorum da hani.
1: Mutlaka o tecrübelere bakmak gerekir. İlk takip etmek gerekir ama şu anda öyle bir dönemdeyiz ki bir tür yani nasıl diyelim böyle film arası gibi tarihin bir şeyi bir ara verdiği bir dönem. Bir paradigma değişikliğinin yaşandığı bir dönem. Oyunun kuralları değişiyor az önce söylediğin gibi. Bu süreçlerde her şey çok hızlı değişebiliyor. Büyük oynaklıklar yaşanabiliyor. Onun için yine en iyisi hangi para birimiyle kazanıyorsan bireyler için söylüyorum. Onun üzerinden devam etmek daha doğru. Ama söylediğin şeyler yapılamaz mı? Yapılabilir. Yapıldı mı KKM döneminde? %35 civarında
0: evet.
1: Dolara faiz verdik. Dünyada böyle bir şey yok. Dolara niye faiz verdik? Bozdur dolarını getir.
0: TL'ye
1: ben sana evet TL'ne faiz veriyorum dedin
0: döviz
1: ama.
0: Döviz rezervlerini arttırmak için tabii bitirdik onu.
1: Yapıldı
0: da.
1: Ama evet. Oldu da. Yani çok ciddi bir yere geldi.
0: Peki şimdi döviz piyasasında yani daha doğrusu piyasalarda en sık yapılan hatalar duygusal nedenlerden mi? Bilgi eksikliği nedenlerinden meydana geliyor tecrübelerinize göre, etrafınızdaki insanlara göre. Yani şöyle siz çok uzun zamandır ekonomi gazetecisiniz
1: evet.
0: Çünkü mutlaka bir sürü etrafınıza görmüşsünüzdür. Bu
1: evet.
0: Duygusal nedenlerle mi oluyor bu hatalar?
1: Bence hepsinin
0: yoksa bilgi eksikliği mi?
1: Bence finansal okuryazarlık eksikliği de var. Ama ben Türkiye'de finansal okuryazarlık eksikliğinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü halkımız, vatandaş genellikle yaptığı işlerde haklı çıkıyor. Yapma desen de haklı çıkıyor. Yani uzun vadede mutlaka o haklı çıkıyor. Bunun çok defa örneklerine rastladık. Onun için bir sağduyu var. Zaten ekonominin de çok önemli bir bölümü aslında sağduyudur. ekonomi ekonomistlere bırakılmaz denmesinin ardındaki şey de budur. Yani sağduyuyla hareket edebilmek lazım. Tecrübeleri iyi özümsemek lazım ama tabii ki bilgi de gerekli. Yani bilgisiz karar olmuyor çünkü. Doğru bilgi ama çok önemli. Eğer spekülatif işlerle yerlerde, merkezlerden üretilen bilgilerle karşı karşıyaysan, biz bunu rastlıyoruz. Bazen bunu bizim bazı meslektaşlarımız da yapıyor. Yani YouTube'da başka bir yerlerde çıkıyorlar. Şöyle olacak, böyle olacak. Niye olacak? Olma ihtimali yok. İşte şu anda bir politika izleniyor.
0: Evet.
1: O politikanın da bir arkasında bir ciddi döviz rezervi var. Bu şu anda olmaz. Bir zaman sonra olabilir.
0: O zaman ama süzerek alacaksın bilgiyi de.
1: Süzerek almak lazım. İyi, o sağduyu orada
0: devreye girecek.
1: Çok önemli.
0: Peki,
1: diyelim.
0: Dövizle aceleyle hareket etmek, planla hareket etmek arasında fark ne? Bu fark nasıl ihtiyo sonuçları? Mesela bir hadise yaşandı. Bekliyorsun, planla hareket
1: evet.
0: ediyorsun veya birden panikliyorsun, hemen bir icraata geçiyorsun. Herhangi bir aksiyon alıyorsun.
1: Valla ben şöyle düşünüyorum.
0: Planlı mı daha?
1: Ya bunun
0: yani
1: tersi
0: fark ne?
1: Genellikle daha çok söylenir ama. Ya şimdi böylesi kriz dönemlerinde plan olmaz ki, işlemez. Aceleci olmadan acele etmek lazım. Ya aceleci böyle panik içinde hareket etmeden.
0: Sakin, sağduyulu yine.
1: Acele de etmek lazım çünkü çok rahatlıkla gol yeme ihtimalinde yüksek. Hani baktığın zaman. Onun için yani bir an belki durup bakmak, değerlendirmek gerekir. Ama bunu da çok uzatmamak lazım. Çünkü genellikle bir dalga gelir. O ilk dalga işaret verir. Eğer krize doğru gidecekse ikinci dalga daha yüksek bir yerden, ya daha yükselerek gelir. Genelde yaşadığımız şey bu. Ama bugüne kadar hiçbir gelişkin bilgisayar modeli de dahil, hiçbir yazılım dahil, insan duygusunu yöneten, insan davranışlarını yöneten ve ölçebilen hiçbir şey çıkmadı. Biraz siyasi gelişmelere bağlı olabiliyor. Biraz insanların hayatla ilgili tavırlarına bağlı olabiliyor. Mesela ben gençlerle daha benim yaşımdaki insanlar arasında da ciddi farkların oluşmaya başladığını görüyorum tavır olarak da. Onlar mesela bu kadar döviz kalkanı vesaire filan gibi konularla bakmıyorlar. Yani bizim kuşak, o boomer kuşağı filan daha bunlarla ilgili ama daha yeni kuşak diyelim çok bunlarla ilgili değil. Onlar kalkanlarını başka yerde oluşturuyorlar. Mesela fazla ev almakla, araba almakla çok ilgilenmiyorlar. Nasıl olsa oralara ulaşamayacağım diye. Gidip işte bir takım kendilerini keyif verecek harcamalar yaparak, bu kahve içmek de olabilir, başka bir şey de olabilir. Ben gençlerin mesela Kapalı Çarşı'yı da gözlemliyorum. Öyle gelip orada hareket, eskiden çok ciddi yoğunluklar olurdu o sokaklarda. O ne olacak vesaire filan diye. Şimdi böyle bir yoğunluk yok. Ama döviz bürolarında da yoğunluk yok ve daha çok işlem yapanlar diyelim hani 45 yaşının üstü gibi. Hani
0: bizler.
1: Çok gençler.
0: Evet.
1: Yok sen öyle o oralara gelmemişsin.
0: Herkes biliyor ya, merak etmeyin. Yani gençler
1: evet,
0: arasında da, nesiller arasında da paradigmalar
1: evet.
0: değişiyor. Evet. Orada da hani dediniz ya, bir şeyler değişiyor, bir reklam
1: doğru.
0: arası gibi. Nesiller arasında demek ki.
1: Reklam arası değil, film arası.
0: Film
1: gibi.
0: Arası, özür dilerim. Evet. Film arası gibi
1: reklam
0: gençlerde
1: arası,
0: de aynı şekilde. Peki dövize bakarken insanların en çok kaçırdığı şey ne sizce? Yani mesela döviz hareketlerine bakıyor. Dolar olur, euro olur, sterlin olur. Bilmiyorum, o yuan olur dediğiniz gibi. Brezilya reali olur. Ona bakarken ya da izlerken en çok gözünden ne kaçırıyor mesela? Şunu demek istiyorum. Açayım biraz daha soruyor. Evet. Gündemindeki gelişmeler ya da gelecekte beklentiler ya da geçmişteki tarihte yaşananlar. Bunun hangisini daha çok gözden kaçırıyor insanlar?
1: Bence
0: size göre.
1: Hepsini gözden kaçırıyorlar. Çünkü doğru düzgün hiçbir şeyi izlemiyorlar. Daha çok bir tür sürü psikolojisiyle hareket ediyoruz genellikle. Ama bu da işe yarıyor. Çünkü ne oluyor? Çok geniş kitleler aynı şekilde davranmaya, birbirinden etkilenerek başlayınca o bir anlamda kehanetin kendini doğrulaması gibi oraya doğru gidiyor piyasalarda. Yani şimdi mesela piyasalar çoğu zaman iyimserlik satın alıyorlar,
0: evet.
1: değil mi? Onu fiyatlıyorlar. Ya gerçek duruma bakıyorsun, hiç öyle bir durum değil. Şimdi İran'la Amerika arasında hiçbir konuda, hiçbir temel konuda uzlaşma yok. Ama bütün piyasalar hala burada sanki bir anlaşma
0: İyimserlik.
1: Oldu olacak. Yani şimdi imzalan, onu fiyatlıyorlar, onu satın alıyorlar. Yani çünkü böyle olması gerektiği düşüncesi insanlara yayılıyor. Tabii ki bunun bir takım kanaat önderleri var. bir takım ajanları var. Yani onların etkileriyle de bu böyle yaygınlaşıyor.
0: O i̇şte zaman riski biraz daha olaydı. İyi yönetebilip kalkan ya da korunma aracı psikolojisine biraz daha girmiş olabilir insanımız. Biraz da gençlerin de belki yeni neslinde alakası vardır bunun alttan gelenlerinde. Bizim yaşadığımız dönemlerdeki aynı tecrübeleri sahip olmadıkları için onların kafası başka ilerliyor.
1: Hiçbir şey homojen değil.
0: Aynen.
1: Yani o ki onun içerisinde de dolarla, bitcoinle, bilmem kriptolarla ilgilenen geniş kesimler var.
0: Tabii.
1: Evet, onlar mesela oralarla daha ilgileniyorlar. Yani bir dövize doğrudan bir yatırım yerine o da aslında bir tür döviz yatırımı sayılır. Altın da bir tür döviz yatırımı sayılır. Tabii.
0: Şey.
1: Altın bizde çıkıyor ama büyük ölçüde hani biz hala ithal ederek ona döviz ödediğimize göre o da bir tür döviz yatırımı sayılır. Zaten dünyada da öyle belirleniyor.
0: Bu podcastler yatırım odaklı podcastlerde çok değerli konukları ağırlıyoruz sizler gibi. Hep gözlemlediğim bir şey var. Eski ezberler ekonomide bozuluyor.
1: Doğru.
0: Yeni paradigmalar ortaya çıkıyor. Biz eski bilgilerimizle yeni yorumlarken farklı açıdan görmeye çalışıyoruz. Ben onu anlıyorum.
1: Evet,
0: yani burada yaptığım bütün bölümlerde o çıkıyor.
1: Evet.
0: Peki bu dinleyici bu bölümde dinlediği zaman en çok neyi aklında tutar? Ne en çok dikkatini çeker şu konuştuklarımız konuda? Çinli
1: bence,
0: hala mı?
1: Yok. Bence şöyle ya bu ne hangi para birimiyle kazanıyorsan o para birimiyle hayattaki ilişkilerini ayarla, borcunu vesairesi filan. Bu önemli bir konu ama hani bu akılda kalır mı? Yoksa insanlar gene ya ne zaman bu kurlar patlar? Çünkü bunun üzerinde büyük bir baskı oluşmadı mı? Sorusunun cevabına daha çok odaklanırlar. Oraya ilişkin de yani sanki burada döviz rezervini hala Merkez Bankası'nın döviz rezervini takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki dünyadaki gelişmeleri de çünkü bir noktadan sonra orası yani dövizin kaynağı dışarısı olduğuna göre neyse Euro'ysa
0: Avrupa
1: için, oradaki gelişmeleri de izlemek önemlidir diye vurgulamaya çalıştık. Ama bunu da sadece dolar ve euro ile bırakmayın. Başka para birimlerine de bakın.
0: Bakarken de o ülkelerin de haberlerine bakmaktan.
1: O ülkelerin ne yaptığını da iyi izlemek lazım. Japonya'da 75 milyar dolarlık paket açıkladı şimdi. Şimdi ne yapıyor? Bir yerleri destekleyebilmek için kendi elindeki dolara bağlı bir takım tahvilleri satıyor. İçeriye bunu destek yapmaya çalışıyor. Doları satmaya çalışınca Japonya gibi dünya ekonomisi içerisinde %5 gibi bir paya sahip bir ülke o zaman doların değeri üzerinde çeşitli etkilerde bulunuyor. Değil mi? Yani bunu da takip edebilmek lazım ama bu biraz da profesyonellik gerektiriyor. O açıdan eğer illa ben yabancı paralar üzerine bir yatırım yapmak,
0: ya
1: burayı bir kalkan
0: işte,
1: olarak kullanmak
0: bileyim.
1: İstiyorum diyorsanız daha profesyonellerin yönettiği bir böyle aceleci davranma karşısında daha az panik yapacak ve bunu daha doğru yönetebilecek kurumlardan faydalanmak daha doğru bir şey olabilir.
0: Çok teşekkür ediyorum Hakan Güldağ. Sağ olun.
1: Davet için ben teşekkür ediyorum.
0: Kolay bir şeyden geçmiyor dünya ekonomik açıdan. Biz de öğrenerek devam ediyoruz yolumuza. Hala öğreneceğimiz çok şey var öyle görünüyor.
1: Başka da şansımız yok zaten.
0: Yok, doğru hakikaten.
1: Dükkanı kilitli gidecek halimiz yok. Öğreneceğiz.
0: Çok teşekkürler tekrardan. Evet, bir yatırım odaklı podcast'in de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, aynı dönemde bazı emtialar yükselirken bazıları neden düşebiliyor?
2: Emtia dünyasının en büyüleceği yanlarından biri her varlığın kendine has derin bir ekonomik hikaye barındırmasıdır. Aynı piyasa koşullarında iki farklı emtia tamamen zıt yönde hareket edebilir. Bu dinamiği anlamak sizi yatırımcı olarak çok farklı şekilde konumlandıracaktır. En iyi örnek altın ve petrol. İkisi de emtia ama fiyat dinamikleri bambaşka. Petrol küresel büyüme beklentileri ve arz talep dengesiyle hareket eder. Altın ise kriz ve belirsizlik dönemlerinde parlayan bir kötümserlik barometresi gibi davranır. Küresel bir kriz döneminde risk iştahı azalıp petrol düşerken güvenli liman arayışıyla altın değer kazanabilir. Öte yandan finans dünyasının Dr. Copper, Dr. Bakır olarak adlandırdığı bakır doğrudan küresel ekonominin nabzını tutar. Sanayi üretimindeki en ufak bir kıpırtıyı veya yavaşlamayı fiyatlarına anında yansıtır. Tarımsal emtialar ise tüm bu makroekonomik verilerden bağımsız olarak hava koşulları, hasat döngüleri ve iklim değişikliği gibi arz yönlü apayrı bir hikayenin başrolündedir. Sonuç olarak emtia yatırımı tek bir ürüne odaklanmaktan ziyade bu farklı döngüleri ve korelasyonları takip ederek doğru zamanda doğru varlıkta konumlandırmayı gerektirir. Bu dinamikleri anlamak finansal piyasaların dalgalı denizinde daha sağlam ve dengeli bir portföy oluşturmanın anahtarıdır.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
4: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde. Bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep. Ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela. Bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık yani. Hani buna volatilite diyoruz. Eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle eğitiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım. Finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji, piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea Radyo.
0: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
5: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'ne hoş geldiniz. Yeni bir bölümle beraberiz. Şimdi bu bölümde biraz finansal okuryazarlık nedir, niye önemlidir konusunu konuşmak istiyorum. Tabii şimdi burada finans piyasasının içinde olanlar için tabii bu finansal okuryazarlık yüksek ama herkese tabii finansal okuryazarlık seviyesi değişebiliyor. Ama günün sonunda finans piyasasına yatırım zaten çok önemli. Her bölümde bunu konuşuyoruz ama yatırım dışında da finansal okuryazarlığın önemini aslında biraz vurgulamak gerekiyor. Çünkü günün sonunda aslında hepimiz sonuçta ev geçindiriyoruz. Belli giderlerimiz var, belli gelirlerimiz var. Gelir gider arasındaki işte bu bütçeyi mi yapıyoruz? Aslında özetle biraz ev ekonomisi yapıyoruz. Bu kalabalık hanelerden tutun ki tek başına yaşayan bir kişi bile olsun. Herkes bir ev ekonomisi yapıyor. Bu hanenin büyüklüğüne göre tabii değişiyor ama günün sonunda mantığı, felsefesi aynı aslında. Şimdi finansal okuryazarlık dediğimiz aslında belli bir mertebede finansal piyasaları, yatırımı, finansı bilmek, işte ekonomideki gelişmeler, işte enflasyon, fiyat seviyeleri, işte gelir gider dengesi gibi aslında çok geniş bir kavram. Yani bu bölümde tabii finansal okuryazarlığın detayları nedir, ne değildir onu konuşmayacağız. Çünkü o çok daha derin bir konu ama finansal okuryazarlık dediğimiz aslında ki bunu son dönemlerde zaten arttırma amacıyla da çok yayınlar yapılıyor, programlar yayınlanıyor ki aslında Yatırım Sesi de biraz bu yönde bir program zaten. Biraz işte finansal okuryazarlığı arttırmak, işte yatırımın nasıl çeşitlendirilir, nasıl yatırım yapılır konusunda biraz daha dinleyicilerimizi aydınlatmak. O yüzden finansal okuryazarlık kabaca bunu konuşursak biraz dediğimiz gibi piyasaları bilmek, ekonomiyi biraz bilmek, dinamikleri biraz bilmek, nasıl etkileniyor, fiyat seviyeleri, yatırımın çeşitleri gibi çok geniş bir kavram. Şimdi burada tabii finansal okuryazarlıkta bu bölümde konuşacağımız daha en aslında basit seviyesinde bunu konuşacağız. Çünkü en basit seviyede dediğim gibi herkesin en azından en basit seviyede belli bir finansal okuryazarlığa sahip olması çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi hepimiz günün sonunda bir ev geçindiriyoruz. Bu tek bir kişi bile olsak günün sonunda bir ev ekonomimiz var. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede bunun önemi daha da öne çıkıyor. Gelirlerimiz var, giderler var. Enflasyonun yüksek olduğu noktada tabii alım gücü nispeten biraz daha koruma amaçla bu işleri yapıyoruz ve bu ev ekonomisini yönetmek, bu bütçeyi yönetmek önemli oluyor. Bunu yaptığımız noktada da en azından ev ekonomisini çevirmek, buradan arta kalan bir kısım varsa bunu yatırıma dönüştürmek. Sonrasında daha tabii büyük resme baktığımızda geleceğe yönelik beklentilerimizde yatırım yapmak, nasıl bir beklenti içerisindeyiz. Bu herkes için değişir. Kimi çok daha uzun vadeli yatırım yapar. Emekliyim için, çocuğumu okula göndermek için bu bütçelemi yapıyorum, bu yatırımı yapıyorum diyebilir. Kimi daha kısa vadeli beklentilerle, amaçlarla bunu yapabilir. İşte en basit örneği tatile gideceğim ya da işte belli bir işte araba alacağım gibi daha kısa vadeli beklentilerle yapabilir. Ama günün sonunda finans okuryazarlık önemli. Şimdi burada ev ekonomisine tabii bağladığımızda haliyle tabii mutfak masraflarından tutalım ki bir evin ekonomisi var. Yani işte faturalarından, sabit giderlerinden, işte bu kira olabilir, işte elektrik, gaz faturaları olur. Mutfak masrafı zaten gıda fiyatlarının yüksek olduğu bir ortamda en büyük kalem oluyor. Burada belli bir gider var. Ben bunu şuna benzetiyorum aslında. Hepimiz belli çapta bir şirket yönetiyoruz. Nasıl şirketlerin gelirleri giderleri varsa, bilanço yapıyorlarsa, işte şirketlerin genel amacı tabii karı maksimize etmek, bu yönde aksiyonlar alıyorsa, aynı şekilde ben evi de hepimiz için aslında bir şirket gibi görüyorum. Yani aslında hepimiz küçük bir şirket yönetiyoruz. Sonuçta bizim bir gelirlerimiz var. İşte maaş gelirlerimiz var. Yatırımdan gelen gelirlerimiz var. Ve başka kaynaklardan varsa oradan gelen gelirlerimiz var. Bir de giderlerimiz var tabii. Bu sabit giderler dediğimiz işte kira olsun, aidat olsun, faturalar olsun, gıda masrafı, mutfak masrafı dediğimiz gıda masraflarımız gibi masraflarımız var. Tabii şimdi bu ev ekonomisi derken buradaki aslında şirket gibi bunu düşünelim derken bu gelirleri ve giderleri konuşuyoruz. Tabii bunun için, bunun dışında işte eğlence, dışarıda yemek, içmek, tatil gibi konular tabii bunun dışında geliyor. Onlar da zaten bizim aslında bütçemizin kaleminde olan bir konu ama esas hani burada ev ekonomisi dediğimiz konu biraz daha evdeki zaruri giderleri gelirlerimizle dengelemek ve orayı iyi yönetmek ki bu gelirimiz oradaki zorunlu giderleri karşılasın. Üzerine de bir belli bir oran, bir para kalsın ki bununla da yatırım yapabilelim ya da işte dediğim gibi eğlence için işte yemek, içmek, tatil ya da herhangi bir alım yapacaksak bu işte kıyafet olur, araba olur gibi buralara da ekstra arttığım. Günün sonunda tabii şu var, ilk başta nasıl şirketler kendini döndürmesi lazımsa, yani işte çalışanlara maaş ödemesi, gerekli enstrüman ekipmanlarını alması işte gibi nasıl böyle zorunlu giderleri varsa aynı şekilde evinde giderleri var. Burada biz hani kiramızı ödemeyeceğiz ya da faturalarımızı, elektrik faturasını ödemeyeceğim, kiramı ödemeyeceğim, aidatımı ödemeyeceğim gibi bir konu çok gündeme gelmiyor. Birinci önceliğimiz aslında o oluyor. O yüzden ev ekonomisi çok önemli. Çünkü onlar zorunlu harcamalar olduğu için ve burada dediğim gibi bunları keyfi bir şekilde pas geçemeyeceğimiz için burayı çok iyi bütçelememiz, dengelememiz lazım ki diğer işte bahsettiğim konulara, işte alıma, yatırma gibi konulara daha fazla para arttırabilirim dedi. Tabii burada dinleyici, özellikle genç arkadaşlar, şu anda dinleyenler şunu sorabilir. Zaten hani tabii genç yaşlarda gelir biraz daha düşük oluyor. İşte yeni mezunlar, üniversite olan arkadaşlar için tabii haliyle gelirler daha düşük oluyor. Belki diyor ki biz zaten buradan bir şey artmıyor. Ama günün, yani tabii yine şuna odaklanıyoruz. Artmasa bile eninde sonunda evi çevirmek bile burada önemli bir konu. Çünkü dediğim gibi buradan zorunlu giderlerimiz olduğundan dolayı bir kirayı ya da diğer bir konuyu ödememe gibi ya da bunu işte bu ay pas geçeyim deme gibi bir lüksümüz olmadığından dolayı aslında ilk çözmemiz gereken burası oluyor. Zorunlu giderleri yaptıktan sonra ne kadar arttırabileceğiz? Evet, genç arkadaşlarımız dediğim gibi gelirlerin daha düşük olduğu noktada belki amacı borç olmadan tüm zorunlu giderlerimi ödeyeyim, evi çevireyim demek de olabilir. Yani ilk aslında amaç bu olabilir. Tabii daha yaş ileride, daha sektörde uzun yıllar olan, daha geliri yüksek olanlar için ise bunu en iyi şekilde bu giderle, gelirle gider dengesini dengeleyerek bunu maksimize etmek, burada artan parayı maksimize etmek ki diğer konulara daha fazla para aktarmak için. Şimdi burada tabii ev ekonomisinde en önemli konu giderleri bir dengelemek. Yani bu nedir? Evet, kiranız belli, aidatınız belli. Ama sonrası işte faturalarımız var, işte hepimizin ödediği işte elektrik, gaz, su gibi en başta gelenler ve sonrasında gıda. Aslında burada en büyük ekonomi yapabileceğimiz yer tabii mutfak masrafları, ki zaten en büyük payı tutan da yer diyelim. Belki kiradan sonraki en büyük yeri tutan gıda, ki yeri geldiğinde bazen kiraya bile yaklaşacak seviyede, çünkü gıda fiyatlarının yüksek olduğundan dolayı bir seviyede. Bunu çok iyi dengelemek lazım. Bunu dengelemek için de yine aslında finansal özgürlük nedir, nasıl elde edilir bölümünde de detaylı konuştuğumuz konuya dönüyoruz. Bütçelemek, bütçelemek, bütçelemek. Yani burada gerçekten nasıl şirketler bütçe yapıyorlarsa o yıl için, demin evde, hane halkında bir şirket, küçük bir şirket gibi görürseniz bütçeleme yapmak çok önemli. Yani bütçeleme yapmadan, bu hesabı kitabı öncesinde yapmadan açıkçası bunu başarmak çok kolay değil. İşte finansal okuryazarlık da aslında biraz buradan geliyor. Yani burada tabii bununla birebir ilişkiyi bağlayamayabilirsiniz ama finansal okuryazarlığın burada önemi var. Çünkü eninde sonunda burada işte ekonominin durumda, işte enflasyon beklentileri, alım gücü nereye gidiyor? Belki işte buradaki önümüzdeki süreçteki beklentiler, işte enflasyonda daha yüksek beklenti varsa belki bugünden harcamaları biraz daha kısmak, çünkü haliyle gelirler enflasyona göre çok hızlı uyum sağlayan bir yapıda değildir. Yani fiyatlar biraz daha yapışkandır, maaşlar biraz daha yapışkandır. Yani enflasyon yükseliş trendinde olduğu noktada her ay bizim maaşımız enflasyon oranında orantılanmıyor, değişmiyor, zam alınmıyor. O yüzden maaş tarafı belli oranda sabit kalıyor. Belki işte yılda bir defa ya da iki defa zam alınabiliyor. O yüzden enflasyon her zaman biraz daha önde gidebiliyor. Bu her zaman için geçerli değil tabii ama en azından bir geçişkenlik var. Bir maaş tarafında bir yapışkanlık var. O her ay enflasyon seviyesine göre maaşımız ayarlanmıyor. O yüzden bu tarafta belki işte önümüzdeki süreçte enflasyon daha yüksek olacağını öngörülürse belki bugünden biraz harcamalarımızı kısabiliyoruz. Ya da işte tam tersi önümüzdeki süreçte daha fazla bir gelir elde edeceğimizi düşünüyorsak arttırıyoruz. Yani burada yine işte finansal okuryazarlık yine en minimal seviyede, en alt seviyede devreye giriyor. Bir bilmemiz lazım. Ekonomi ne durumda? Finans piyasa ne durumda? Faizler ne durumda? İşte ne gibi yatırım fırsatları var? Ne gibi riskler var? Gibi konularda işte finansal okuryazarlık biraz burada devreye giriyor ki bu seviyede bir finansal okuryazarlık ev bütçesini, ev ekonomisini yapmamızda çok yardımcı olacaktır. Ev ekonomisini yaparken dediğim gibi bu beklentiler içerisinde bu bütçelemeyi yapmamız gerekiyor. Bütçelemi yapmadan olmaz. Ne yapacağız? İşte önümüze koyacağız. Belli ne giderlerimiz var? Kira, aidat, faturalar. Ondan sonra mutfak masrafına ne öderiz, ne çıkar, nasıl gelir gibi burada tüm giderleri yazmamız gerekiyor. Gelirimiz zaten herkes 3 aşağı 5 yukarı bunu biliyordur. İşte maaşlı çalışanlar zaten maaşlarının ne olacağını biliyordur. Yatırım olanlar, gelir olanlar belli oranda biliyordur. Tabii bu yatırımın seviyesine göre değişir ki burada aslında yine risk çeşitlendirmesi, yatırım alternatifleri bölümüne atıfta bulunmuş olacağım ama daha yaşlı genç arkadaşlarımız belki daha az yatırım ve daha güvenli yatırım yaparak belki yatırımlarından ne geleceğini biliyordur. Biraz daha risk toleransı yüksek olan, geliri yüksek olan yatırımcılar daha riskli varlıklara yatırım yapıyordur. İşte hisseler gibi, belki emtia gibi. Orada tabii tam ne geliri geleceğini bilmiyor olabilir. Çünkü piyasalardaki hareketlere göre tabii kayıplarda, kazançlar da olabilir ama 3 aşağı 5 yukarı işte bu finansal okuryazarlık çerçevesinde o yatırımlardan da nasıl bir gelir geleceğini biliyor. Ve bu gelir gider dengesiyle o evi nasıl döndürebilirim, nasıl burada bir borç yapmadan o evin zorunlu giderlerini karşılayabilirim, üzerine de sonrasında eğer artan bir tutar arttırabiliyorsam bunu nasıl işte yatırıma ya da dediğim gibi keyfi alışverişe dönüştürebilirim bakması lazım. Bu çerçevede de tabii bunu iyi planlamamız gerekiyor. Bu hepimiz için geçerli. Her seviyede, dediğim gibi her yaşta, her gelir seviyesinde, her beklenti seviyesinde bunu, dediğim gibi o hanenin büyüklüğünden de bağımsız bir şekilde, tek kişi olan tek kişiye göre, daha kalabalık olanlar daha kalabalık. Ne gerek ki işte o kalabalık hanede belki gelir biraz daha artıyordur. Tek gelirli yoktur. Bir iki üç gelir getiren hane halkı olabilir evde. Gibi günün sonunda gelirleri giderleri koyarak bu bütçemi yapmamız gerekiyor. Şimdi burada özellikle zaten bu bölümde iki tane konuyu konuşuyoruz. Aslında finansal okuryazarlıkla çıkış noktamız buradan geliyor. Belki ileriki bölümlerde finansal okuryazarlığa daha derin gireceğimiz bir bölüm çekeriz. O zaman daha tanımsal olarak daha detayları, seviyeleri, neye göre değiştiğini konuşuruz ama bu bölümde finansal kurulardan en piramidin en alt seviyesini konuşuyoruz. Belli oranda kendi hayatımızı döndüreceğimiz, evimizi döndüreceğimiz, bir ev ekonomisi yapabileceğimiz seviyede finansal okuryazarlığı bilmemiz ve sonrasında da dediğim gibi herkes için geçerli olan bu ev ekonomisiyle başlayan ve aslında genel ekonomimize, yani aslında nasıl finans özgürlüğü sağlarız ileriki yıllarda, dediğim gibi o bölüme de atıfta bulunuyorum. Dinlemeyenler hani o bölüme de dönüp dinleyebilirler. Finans özgürlük nedir, finans özgürlüğümüzü nasıl kazanırız bölümü. Bu kapsamda planlamalarımızı yaparak en optimal bir şekilde burayı, kendi hayatımızı bu şekilde ikame ettirmemiz önemli. O yüzden buna her seviyedeki dinleyeceğimiz için bunun önemini vurgulamak istedim. İleriki bölümlerde dediğimiz gibi daha detaylarına gireriz ama bu bölümde özellikle vermek istediğim mesaj, finansal okuryazarlık konusuna dikkatli olun. Belli bir seviyede bunu herkes bir şekilde geliştirmeye çalışsın ki işte yatırım sesinde de buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ve bunun gibi bir sürü program, makale, yayınlar var. En azından hani ben çok ilgim yok yatırıma ya da çok fazla bu tarafta ekonomiyle bir ilgim yok diyen kişilerde bile en azından niye bu finansal okuryazarlığın en minimal seviyede olması gerektiğini de işte ev ekonomisi başta olmak üzere bununla bağlamak istedim. Çünkü hepimiz gün sonunda bu ev ekonomimizi yapmamız gerekiyor. Sonrasında dediğim gibi ondan sonra da genel daha büyük resimde kendi bütçemi, kendi yatırımlarımızı, kendi hayatımızı beklentilerimiz dahilinde planlamamıza yardımcı olacaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODEA Radyo'da olsun. ODEA.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Evet, gündemi birlikte değerlendirdiğimiz bir başka programa hoş geldiniz. Bugün de ekonomi haberlerinde son yıllarda belki de en çok duyduğumuz ama aynı zamanda benim de dikkatimi çeken unsurlardan biri, en az anlaşılan kavramlardan birini konuşmak istiyorum. Daha anlaşılır hale getirebilmek amacıyla. Bu kavram makro ihtiyati önlemler. Yani Merkez Bankası açıklamalarında duyuyoruz bunu, BDDK kararlarında görüyoruz. Ekonomi yönetimi yeni bir düzenleme açıkladığında yine karşımıza çıkıyor. Ama çoğu zaman şu soru aklımıza geliyor. Dediğim gibi ben de çok karşılaşıyorum. Bu makro ihtiyati önlem tam olarak nedir? Neden sürekli yeni düzenlemeler geliyor? Ya da faizi arttırmak ya da düşürmek yetmiyor mu? Neden ekstra bir makro ihtiyati önlemler almak durumunda kalıyoruz? Benim bu programdaki amacım bugün bunları mümkün olduğunca basit bir dille konuşmak. Çünkü aslında bu kavramı anladığınızda son yıllarda Türkiye'de neden bu kadar çok düzenleme yapıldığını da anlamış olacağız diye umuyorum. Önce şu sorudan başlayalım. Yani bir ekonomide Merkez Bankası'nın en önemli aracı nedir? Bunu artık hepimiz biliyoruz. Elbette faiz. Yani faizi arttırırsınız, kredi kullanmak pahalı hale gelir, talep yavaşlar, enflasyon düşmeye başlar ya da tam tersi faizi düşürürsünüz, kredi kullanmak kolaylaşır, ekonomi canlanır. Bu kadar basit aslında. Ama gerçek hayatta işler her zaman bu kadar basit olmuyor. Çünkü ekonomik birimler açısından, çeşitli ekonomik birimler açısından tek tip bir beklenti işaret etmiyor ve herkes aynı davranmıyor. Yani her ekonomik birim, reel sektör, hane halkı, piyasa katılımcı, bunlar aynı davranış biçimini seyretmeyebiliyorlar. İşte tam burada makro ihtiyati politikalar devreye giriyor. Şimdi bir benzetme yapacağım, basit bir benzetme. Şöyle düşünelim. Diyelim ki bir şehirde trafik çok yoğun. Örneğin İstanbul'da ne yapılabilir? Birinci seçenek, diyelim ki hız limitiyle ilgili bir şey yapabilirsiniz ya da ne bileyim işte trafiği daha az yoğun hale getirmek için böyle çok sert önlemler alabilirsiniz. Bu sert ve kesin somut önlem faiz politikası. Bu herkese etkiler. Ama bazen sorun bütün şehir değildir. Örneğin şehirde trafik yoğundur ama belirli yerlerde trafik vardır. Siz attığınız bu somut adımla aslında bütün şehri, trafiğini ile ilgili bir adım atmış olursunuz. Dolayısıyla aslında bazı yerlerde biraz da gereksizce ya da orayı ekstra boğacak adımlar atmış olabilirsiniz. İşte bu burada biraz daha spesifik hale getirmek için önlemleri, biraz daha işte böyle bir faiz politikasıyla genel geçer bütün ekonomiye yayılacak bir etkiden ziyade bazı spesifik alanlara ilişkin adımlar atmak istersiniz. İşte bunları biz makro ihtiyati önlemler diyoruz. Yani ekonomiyi bütün haliyle aynı şekilde etkilemek yerine sorunun olduğu alanı hedef alırsınız. Yani aslında bu trafik benzetmemle biraz bunu yapmaya çalışmıştım. Umarım başarabilmişimdir. Şimdi mesela Türkiye'den örnek verelim. Diyelim ki tüketici kredileri çok hızlı büyüyor ve insanlar sürekli kredi çekiyorlar. İşte dayanıklı tüketim malları alıyorlar, ithal ürün talebi artıyor, enflasyon yükseliyor. Şimdi Merkez Bankası ne yapabilir? Faiz arttırabilir tabii ama bunun başka etkileri de olur. Yani bundan yatırım yapan şirketler de etkilenebilir, ihracatçı da etkilenir, üretici de etkilenir. Ama konu sadece, yani burada tabii çok spesifik örnekler veriyoruz, tüketici kredileri alakalıysa bunun yerine örneğin ihtiyaç kredilerine bir sınırlama getirebilir. İşte kredi kartı taksitlerini azaltabilir. İşte bunlara, bu önlemlerin her birine biz makro ihtiyati politika, makro ihtiyati önlem diyoruz. Yani sorunun olduğu bölgeyi müdahale olarak da algılayabiliriz. Türkiye son yıllarda bu araçları oldukça yoğun kullandı. Yani hatırlayalım, biz bu kredi kartlarında taksit sayılarının değiştirilmesi, taşıt kredilerine sınırlamalar getirilmesi, ihtiyaç kredilerinde vadelerin değiştirilmesi, bankalara kredi büyüme limitleri getirilmesi ki şu anda halen geçerlilikte ve son derecede önemli ve sıkı duruşu destekleyen bir makro ihtiyati önlem. Bunun dışında mesela zorunlu karşılık oranlarındaki değişimler, bazı kredilerde ilave yükümlülüklerin arttırılması, bunların hepsi aslında aynı amaca hizmet ediyor. Ekonomide işte aşırıya kaçan bir kredi genişlemesi ya da tam tersi yönde bir gelişme varsa bunları spesifik adımlarla kontrol etmek. Şimdi akla şu soru geliyor tabii. İşte madem faiz zaten yüksek, neden bir de bunlara ihtiyaç duyuluyor? Yani çünkü faiz yüksek olsa bile, çünkü bazı alanlarda halen kredi büyümesi devam edebiliyor. Mesela ticari krediler çok hızlı artabiliyor. Burada hemen çok daha baş programlarda, daha ilk programlarımızda mutlaka altını çizdiğim ve halen çok önemli olarak gördüğüm bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Hatta bu yayının başında da ifade ettim. Yani ekonomik bilimler arasındaki beklenti farklılığından ve bunun aslında politika yapıcı açısından önemli bir zorluk işaret etmesi açısından. Şimdi faiz yüksek ama kime göre? Eğer ülkede beklentiler çok enflasyon açısından çok bozulmuşsa bazı ekonomik birimlere göre faiz yüksek olmayabiliyor. Örneğin biz burada da çok konuşuyoruz. Sektörel olarak enflasyon beklentilerine baktığımızda işte reel sektörün bir sene sonrasına ilişkin enflasyon tahmini farklı. Piyasa katılımcılarının, bizlerin bir sene sonrasına ilişkin enflasyon tahminleri farklı. Hane halkının başka. Yani baktığımızda hane halkının %40'ların üzerinde yanlış hatırlamıyorsam en son. Reel sektörün %30'lar civarında. Piyasa katılımcılarının ise %25'ler civarında. Dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla aslında her birinin enflasyon beklentisi farklı ve birbirinden de bayağı ayrı. Yani dışarıda tüketici %40'ların üzerinde bir enflasyon bekleyişine sahipken piyasa katılımcısı için mesela işte %20'lerde diyorum ya da reel sektör için. Yani fiyat yapıcılar açısından farklı, tüketiciler açısından farklı bir enflasyon beklentisi var. Dolayısıyla siz faizi bir yere yükselttiğinizde bunun ifade ettiği reel faiz hane halkı ve tüketici için başka oluyor, reel sektör için başka oluyor. Belki de daha yüksek bir enflasyon beklentisine sahip olduğu için tüketici mevcut faizi yeteri kadar yüksek bulmayıp tüketime devam edebiliyor. Dolayısıyla da faiz yüksek olsa bile bazı alanlarda kredi büyümesi devam edebiliyor. İşte bu noktada makro ihtiyati önlemler işin içine giriyor. Örneğin bu kredi büyümesine getirilen sınırlamalar bu anlamda önemli ve daha yakın dönemde de aslında biraz daha sınırlamaların sesinin açıldığını gördük. Yani bu faiz seviyesine rağmen kredilerdeki artışın önüne geçmek için bir yan önlem daha alıyorsunuz. İşte biz bu yan önleme makro ihtiyati önlem diyoruz. Yani makro ihtiyati önlemler. Bu arada şunu da ifade edelim. Sadece enflasyon için kullanılmaz. Daha önemli bir amacı da finansal istikrar. Yani ne zaman biz bunları konuşmaya başladık? Hatırlarsanız 2008 küresel krizde birçok ülkede bankalar çok fazla risk almıştı. Yani konut krizleri hızla büyümüştü, borçluluk çok yükselmişti. Sonra ne oldu? Sistem çöktü. Finansal istikrarsızlık yarattı. İşte o krizden sonra bütün dünyada aslında bu makro ihtiyati politikalar çok daha önem kazandı. Çünkü amaç yalnızca bugünü değil, yarın oluşabilecek finansal istikrarsızlığı da önlemek. Dolayısıyla aslında bu tip önlemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmekte bir yarar olduğunu düşünüyorum. Biraz daha örnekler vereyim belki daha iyi anlaşılabilmek açısından. Diyelim ki bir ülkede konut fiyatları çok hızlı artıyor. Herkes de kredi çekip ev almaya başlıyor. Bu durumda Merkez Bankası ne yapabilir? Yine ilk aracı olan, en güçlü aracı olan faizi arttırabilir ama biraz önce söylediğimiz gibi bu bütün ekonomiyi etkiler. Bunun yerine mesela konut kredilerine yönelik ekstra adımlar atabilir. Spesifik olarak işte peşinat oranını arttırabilir, kredi tutarını sınırlayabilir, der ki ikinci ev alacak kişilere farklı kurallar koyabilir. İşte bunlar makro ihtiyati önlemler. Mesela döviz piyasasında da benzer uygulamalar gördük. Örneğin şirketlerin döviz kredilerine ilişkin düzenlemeler yapıldı. TL mevduatı teşvik eden uygulamalar getirildi. Bütün bunlar da aslında bu başlık altında incelenebilecek unsurlar. Bu politikaların olumlu, olumsuz tarafları var mı? Yani spesifik, belirli bir amaca yönelik olduğu için bazen tabii bazı sektörlerle ya da ekonominin geri kalan alanıyla olumsuz bir şey içerisine, bir iletişim içerisine, bir ilişki içerisine geçebiliyor. Yani örneğin reel sektör açısından bakalım. Yani bugün birçok şirket yüksek finansman maliyetlerinden şikayet ediyor. Bir kısmı ise yalnızca işte maliyetten değil, krediye ulaşmanın zorlaşmasından da yakınıyor. Makro ihtiyati önlemler bazen kredi arzını da sınırlayabiliyor şu anda olduğu gibi. Bu nedenle yani makro ihtiyati önlemler kredi arzını ekstra sıklaştırabilir. Bu da ekonomi yönetiminin daha hassas bir denge kurması gerekliliğini ön plana çıkarabilir. Dolayısıyla da aslında ince bir denge üzerinde ilerlediğimizde ifade etmek lazım. Yani hem enflasyonu düşürmek istiyoruz ama diğer taraftan üretimin çok fazla yavaşlamamasını da istiyoruz. Bu anlamda makro ihtiyati önlemlerle bir denge de kurmaya çalışıyoruz diyebilirim. Burada bence önemli bir nokta da şu, makro ihtiyati politikalar geçici araçlardır. Yani kalıcı çözüm değildir. Asıl amaç aslında ekonomi normalleşene kadar sistemi desteklemektir. Enflasyon düştükçe, finansal istikrar güçlendikçe bu araçların önemli bir kısmının da zaman içinde sadeleşmesi ve ortadan kalkması beklenir. Dolayısıyla da aslında yine amaç sadeleşmeye gitmeden önce enflasyonun düşmesi ve finansal istikrar konusunda daha güvenli hissettiğimiz bir yere doğru ilerlemek. Şu makro ihtiyati politikalar geçici araçlardır, yani kalıcı çözüm değildir. Asıl amaç aslında ekonomi normalleşene kadar sistemi desteklemektir. Enflasyon düştükçe, finansal istikrar güçlendikçe bu araçların önemli bir kısmının da zaman içinde sadeleşmesi ve ortadan kalkması beklenir. Dolayısıyla da aslında yine amaç sadeleşmeye gitmeden önce enflasyonun

0: ayız bunun en önemli aracı ama tek aracı değil. İşte bu duyduğumuz makro ihtiyati önlemler bu takım çantasındaki ince ayar araçları aslında. Bu araçlarla, bu ince ayar araçlarıyla kredi kartlarına ilişkin düzenlemeler olabiliyor. Ticari kredilerle, döviz piyasalarıyla, bankaların bilançolarıyla ve hepsinin ortak amacı aynı aslında. Ekonomide oluşabilecek riskleri büyümeden, daha fazla ileriye gitmeden kontrol altına almak. Dolayısıyla bu programda umarım makro ihtiyati önlem ifadesinin bu nispeten kulağa karmaşık gelen tarafını biraz sadeleştirebilmişimdir. Tekrar edeyim, bu kavramı aklında tutmayı en kolay sağlayacak cümle belki de şu olabilir. Yani faiz bütün ekonomiyi etkileyen büyük bir düğme ve fakat makro ihtiyati önlemler ekonominin farklı bölümlerine yapılan hassas ayarlar. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Hayır, merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, yatırım yaparken emtiaların portföydeki rolü ne olmalı?
2: Emtialar yatırım dünyasında genellikle göz ardı edilir. Ama doğru kullanıldığında portföyün en değerli parçalarından biri olabilirler. En önemli özellikleri dengeleyici rolleri. Hisse senedleri ve tahvillerle genellikle düşük korelasyon gösterirler. Hisse senedi ve tahvil gibi geleneksel piyasalarla düşük korelasyona sahip olması emtiaları çeşitlilik açısından vazgeçilmez kılar. Özellikle enflasyonun yükseldiği ve kağıt paranın alım gücünün eridiği dönemlerde emtialar fiziksel değerini koruyarak portföye direnç kazandırır. Ancak unutulmamalıdır ki emtia piyasası arz şoklarına karşı oldukça hassas ve hareketlidir. Bu nedenle emtiaları kısa vadeli bir spekülasyon aracından ziyade riskleri dağıtan ve uzun vadeli büyümeyi destekleyen stratejik bir bileşen olarak planlamak en sağlıklı yaklaşımdır. Özellikle enflasyon dönemlerinde emtialar portföyde değer katacaktır. Fiziksel ürünlerin fiyatları yükselince onlara yatırım yapanlar bu artıştan pay alır. Paranın alım gücü erirken emtialar portföye direnç kazandırır. Doğrudan fiziksel emtia her zaman pratik olmayabilir. Emtia ETF'leri, emtia fonları ya da sektör hisseleri daha erişilebilir alternatifler. Özetle emtiaların görevi hızla spekülatif para kazanmak değil, portföyünüzü farklı senaryolara karşı daha dayanıklı hale getirmektir. Dolayısıyla ana prensibiniz kısa vadeli bir oyun değil, uzun vadeli bir strateji olmalıdır.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

0: Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili. Dünya aynı hızla dönmeye devam ediyor ancak iş yapış biçimlerinizi belirleyen kavramlar hızla değişiyor. Başarının artık yalnızca büyümek değil, büyürken çevresel ve toplumsal etkiyi de gözetmek anlamına geldiğini daha iyi biliyoruz. Bugün The Magger'de Odea ile hazırlanan ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili başlıklı yazıdan yola çıkıyor, iş dünyasının ve yatırım gündeminin önemli başlıklarından biri olan ESG kavramına yakından bakıyoruz. Şirketlerin yalnızca ne kadar kâr ettiği değil, bu kârı nasıl elde ettiği, risklerini nasıl yönettiği, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını nasıl ele aldığı da önem kazanıyor. Bu noktada son yıllarda yatırım dünyasının ve kurumsal yönetim gündeminin en çok konuşulan kavramlarından biri olan ESG, yani çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleri öne çıkıyor. ESG, Environmental, Social ve Governance kavramlarının baş harflerinden oluşuyor. Türkçe'de çevresel, sosyal ve yönetişim başlıkları ile ifade edilen ESG, şirketlerin uzun vadeli değer yaratma kapasitesini finansal olmayan ancak finansal performansı da etkileyebilen göstergeler üzerinden değerlendiren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bir şirketin başarılı olup olmadığını anlamak için artık yalnızca finansal sonuçlara bakmak yeterli değil. İklim risklerine karşı dayanıklılık, doğal kaynakların verimli kullanımı, çalışan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılık, müşteri memnuniyeti, veri güvenliği, etik iş yapma kültürü ve şeffaf yönetim gibi başlıklarda şirketlerin itibarı, rekabet gücü ve uzun vadeli performansı üzerinde belirleyici hale geliyor. ESG'nin 3 temel ayağı bulunuyor. Çevresel boyut, iklim değişikliği, emisyonlar, enerji ve su yönetimi gibi konuları kapsıyor. Sosyal boyut, çalışan deneyimi, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri ilişkileri ve toplumsal etki gibi alanları içeriyor. Yönetişim ise etik, uyum, şeffaflık, risk yönetimi ve paydaş hakları gibi başlıklara odaklanıyor. 21. yüzyılda şirketlerden beklenen yalnızca ürün veya hizmet sunmaları değil, bunu sorumlu, şeffaf ve geleceğe dayanıklı bir biçimde yapmaları. Bu nedenle ESG, şirketler için bir iletişim başlığından çok daha fazlasını ifade ediyor. Doğru ele alındığında riskleri daha erken görmeyi, operasyonel verimliliği arttırmayı, sermayeye erişimi güçlendirmeyi, çalışan bağlılığını desteklemeyi ve paydaşlarla güvene dayalı ilişkiler kurmayı sağlıyor. Bu noktada şeffaflık kritik bir rol oynuyor. Sürdürülebilirlik iddialarının ölçülebilir hedefler, düzenli veri takibi ve somut uygulamalarla desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ESG skorları ve derecelendirmeleri önem taşısa da tek başına yeterli değil. Şirketlerin yalnızca skorlarını değil, bu skorların arkasındaki veri kalitesini, hedeflerini, yönetişim yapısını ve ilerleme performansını da açık biçimde paylaşması gerekiyor. Yatırımcılar ve kurumlar için asıl mesele, ESG kriterlerini iş modeline gerçekten entegre eden, risk ve fırsatlarını şeffaf biçimde yöneten, kısa vadeli söylemler yerine uzun vadeli performans ortaya koyan şirketleri ayırt edebilmek. Bu nedenle güçlü bir ESG okuması, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve eleştirel veri değerlendirme becerisini birlikte gerektiriyor. Sürdürülebilirlik yalnızca kurumların değil, bireylerin de karar alma biçimlerini dönüştüren bir alan. Bu dönüşümü daha iyi okuyabilmek için yatırım dünyasındaki gelişmeleri, sürdürülebilirlik kavramlarını ve finansal kararların uzun vadeli etkilerini doğru kaynaklardan takip etmek önem taşıyor. Bu perspektifi güçlendirmek isteyenler, Odea Bank'ın LinkedIn hesabı üzerinden Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilir, her 15 günde bir yayımlanan içeriklerle piyasa gündemini ve yatırım dünyasındaki gelişmeleri takip edebilir. Finansal okuryazarlığını bir adım ileri taşımak isteyenler ise Yatırım Odaklı Podcast'te uzman konuklarla hazırlanan bölümleri dinleyebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.

Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın ODEA Radyo'da olsun.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Seyahat ve yatırım. Gezerken geleceğinizi güvence altına almak. Seyahat ederken yalnızca yeni yerler keşfetmekle kalmayıp, geleceğinizi şekillendirecek yatırım fırsatlarının da izini sürebilirsiniz. Farklı coğrafyalardaki ekonomik potansiyeli fark etmenin ve seyahatlerinizi bilinçli adımlarla kazanca dönüştürmenin yollarını keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Business and Yatırım by Odea sayfası için hazırlanan Seyahat ve Yatırım, Gezerken Geleceğinizi Güvence Altına Almak başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Bilinçli bir yaklaşımla seyahat etmek, finansal geleceğinizi şekillendirecek fırsatlarla dolu olabilir. Her yeni varış noktası hem kültürel zenginlikleri hem de keşfedilmeyi bekleyen potansiyel yatırımları beraberinde getirir. Seyahatleriniz sırasında gözlem yaparak geleceğinizi şekillendirecek fırsatları değerlendirebilir ve uzun vadede getiri elde edebileceğiniz yatırımların kapılarını aralayabilirsiniz. Bir ülkenin sokaklarında dolaşırken yalnızca yeni tatları ve mimari yapıları keşfetmekle kalmazsınız. Aynı zamanda yerel ekonomiler hakkında da fikir edinebilirsiniz. Örneğin, Güneydoğu Asya'da hızla büyüyen teknoloji sektörleri dikkat çekerken girişimcilik ruhunun nasıl hız kazandığını gözlemlemek mümkün. Bölgedeki startup ekosistemine dair yapacağınız bir gözlem, yatırım fırsatlarını değerlendirmenizi sağlayabilir. Peki başka neler olabilir? Mesela seyahat ederken keşfettiğiniz bir şehrin potansiyelini fark etmek, gayrimenkul yatırımlarını değerlendirmek için de harika bir fırsat olabilir. Turistik bölgelerdeki emlak fiyatlarını gözlemleyerek kira getirisi yüksek mülkleri veya yazlık evleri yatırım portföyünüze ekleyebilirsiniz. Farklı bir ülkeye seyahat etmek yalnızca yeni bir kültürle tanışmak değil, iş dünyası için yaratıcı fikirler edinmek anlamına da gelebilir. Örneğin, Japonya'da sürdürülebilir tarım tekniklerini ya da teknolojik yenilikleri incelemek, bu fikirleri kendi ülkenizde bir girişime dönüştürmenize olanak tanır. Böylece bu anlayışı yerel iş modellerine uyarlayarak hem çevreye hem de finansal geleceğinize katkı sağlayabilirsiniz. Turizm, küresel ekonominin en dinamik sektörlerinden biri ve her seyahat bu alanda yeni fırsatlar keşfetmek için yeni bir kapıyı aralamak demek. Gelişmekte olan turistik yerlerde otel veya restoran işletmeciliği hem yerel ekonomiyi destekleyen hem de uzun vadeli gelir sağlayan bir yatırım aracı olabilir. Bir başka örnek olarak sanat da zamanla değer kazanan bir yatırım aracı olabilir. Örneğin İtalya gibi sanatsal mirası güçlü bir ülkede yerel bir sanat galerisini ziyaret etmek size hem yeni bir koleksiyon kazandırabilir hem de uzun vadeli bir yatırım fırsatı sunabilir. Seyahatler yerel ürünlerin kalitesini ve ticari potansiyelini keşfetmek için de büyük bir fırsat. Brezilya'da tadacağınız organik bir kahve, yerel bir ürünün uluslararası pazarda nasıl bir değer yaratabileceği konusunda fikir edinmenize yol açabilir. Kaliteli bir yerel ürünü ithal ederek veya yurt içinde satışını gerçekleştirerek karlı bir iş modeli oluşturabilirsiniz. Dünyayı görmek ve dünyanın değişimine tanık olmak için seyahat etmek ne kadar önemliyse, sürekli değişen yatırım dünyasına uyum sağlamak için bilgi sahibi olmak da o kadar önemli. Doğru yatırım kararları alabilmek için güncel ekonomik verileri, piyasa trendlerini ve yatırımla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Seyahatlerin sunduğu yatırım fırsatlarını ve gözlemlerinizi geleceğe dönük adımlara dönüştürmenin yollarını ele aldığımız kısa makalemizin sonuna geldik. Dünyanın neresinde olursanız olun, yatırım dünyasındaki değişimleri takip etmek ve finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin.
2: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea Radyo.

Tatildeyken yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odea Radyo'da olsun.

0: all for you. Damn. Came here with my funk in my hand. I came here with my funk in my hand.
1: I love it. I think it's good.
2: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya. Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: Kadeh Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde: bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep: ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite, yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da, yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle, yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela: bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın, en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık, yani hani buna volatilite diyoruz, eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil, gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle eğitiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz, içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım: finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.
0: Odeya Radyo.

0: But then I see you smiling, all my hard work ain't worthwhile anymore. Just a festering sore, and no amount of drinking milk is gonna calm it. Just drinking rum to block out some of your, some of you, summertime. Or at least I try. And at least a generation later I'm still trying to ease my soul.
1: Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. ODA Yatırım Odaklı Bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir ODA Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, aynı dönemde bazı emtialar yükselirken bazıları neden düşebiliyor?
3: Emtia dünyasının en büyüleceği alanlarından biri her varlığın kendine has derin bir ekonomik hikaye barındırmasıdır. Aynı piyasa koşullarında iki farklı emtia tamamen zıt yönde hareket edebilir. Bu dinamiği anlamak sizi yatırımcı olarak çok farklı şekilde konumlandıracaktır. En iyi örnek altın ve petrol. İkisi de emtia ama fiyat dinamikleri bambaşka. Petrol küresel büyüme beklentileri ve arz talep dengesiyle hareket eder. Altın ise kriz ve belirsizlik dönemlerinde parlayan bir kötümserlik barometresi gibi davranır. Küresel bir kriz döneminde risk iştahı azalıp petrol düşerken güvenli liman arayışıyla altın değer kazanabilir. Öte yandan finans dünyasının Dr. Copper, Doktor Bakır olarak adlandırdığı Bakır doğrudan küresel ekonominin nabzını tutar. Sanayi üretimindeki en ufak bir kıpırtıyı veya yavaşlamayı fiyatlarına anında yansıtır. Tarımsal emtialar ise tüm bu makroekonomik verilerden bağımsız olarak hava koşulları, hasat döngüleri ve iklim değişikliği gibi arz yönlü apayrı bir hikayenin başrolündedir. Sonuç olarak emtia yatırımı tek bir ürüne odaklanmaktan ziyade bu farklı döngüleri ve korelasyonları takip ederek doğru zamanda doğru varlıkta konumlandırmayı gerektirir. Bu dinamikleri anlamak finansal piyasaların dalgalı denizinde daha sağlam ve dengeli bir portföy oluşturmanın anahtarıdır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.

0: Ağustos'un en sakin saatleri Derin ile Chill Zone'da. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odea Radyo'da olsun.
1: Perhaps those who may be among us tonight for the first time may be wondering what is going to happen now.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Seyahat ve yatırım. Gezerken geleceğinizi güvence altına almak. Seyahat ederken yalnızca yeni yerler keşfetmekle kalmayıp, geleceğinizi şekillendirecek yatırım fırsatlarının da izini sürebilirsiniz. Farklı coğrafyalardaki ekonomik potansiyeli fark etmenin ve seyahatlerinizi bilinçli adımlarla kazanca dönüştürmenin yollarını keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Business and Yatırım by Odea sayfası için hazırlanan Seyahat ve Yatırım, Gezerken Geleceğinizi Güvence Altına Almak başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Bilinçli bir yaklaşımla seyahat etmek, finansal geleceğinizi şekillendirecek fırsatlarla dolu olabilir. Her yeni varış noktası hem kültürel zenginlikleri hem de keşfedilmeyi bekleyen potansiyel yatırımları beraberinde getirir. Seyahatleriniz sırasında gözlem yaparak geleceğinizi şekillendirecek fırsatları değerlendirebilir ve uzun vadede getiri elde edebileceğiniz yatırımların kapılarını aralayabilirsiniz. Bir ülkenin sokaklarında dolaşırken yalnızca yeni tatları ve mimari yapıları keşfetmekle kalmazsınız. Aynı zamanda yerel ekonomiler hakkında da fikir edinebilirsiniz. Örneğin, Güneydoğu Asya'da hızla büyüyen teknoloji sektörleri dikkat çekerken girişimcilik ruhunun nasıl hız kazandığını gözlemlemek mümkün. Bölgedeki startup ekosistemine dair yapacağınız bir gözlem, yatırım fırsatlarını değerlendirmenizi sağlayabilir. Peki başka neler olabilir? Mesela seyahat ederken keşfettiğiniz bir şehrin potansiyelini fark etmek, gayrimenkul yatırımlarını değerlendirmek için de harika bir fırsat olabilir. Turistik bölgelerdeki emlak fiyatlarını gözlemleyerek kira getirisi yüksek mülkleri veya yazlık evleri yatırım portföyünüze ekleyebilirsiniz. Farklı bir ülkeye seyahat etmek yalnızca yeni bir kültürle tanışmak değil, iş dünyası için yaratıcı fikirler edinmek anlamına da gelebilir. Örneğin, Japonya'da sürdürülebilir tarım tekniklerini ya da teknolojik yenilikleri incelemek, bu fikirleri kendi ülkenizde bir girişime dönüştürmenize olanak tanır. Böylece bu anlayışı yerel iş modellerine uyarlayarak hem çevreye hem de finansal geleceğinize katkı sağlayabilirsiniz. Turizm, küresel ekonominin en dinamik sektörlerinden biri ve her seyahat bu alanda yeni fırsatlar keşfetmek için yeni bir kapıyı aralamak demek. Gelişmekte olan turistik yerlerde otel veya restoran işletmeciliği hem yerel ekonomiyi destekleyen hem de uzun vadeli gelir sağlayan bir yatırım aracı olabilir. Bir başka örnek olarak sanat da zamanla değer kazanan bir yatırım aracı olabilir. Örneğin İtalya gibi sanatsal mirası güçlü bir ülkede yerel bir sanat galerisini ziyaret etmek size hem yeni bir koleksiyon kazandırabilir hem de uzun vadeli bir yatırım fırsatı sunabilir. Seyahatler yerel ürünlerin kalitesini ve ticari potansiyelini keşfetmek için de büyük bir fırsat. Brezilya'da tadacağınız organik bir kahve, yerel bir ürünün uluslararası pazarda nasıl bir değer yaratabileceği konusunda fikir edinmenize yol açabilir. Kaliteli bir yerel ürünü ithal ederek veya yurt içinde satışını gerçekleştirerek karlı bir iş modeli oluşturabilirsiniz. Dünyayı görmek ve dünyanın değişimine tanık olmak için seyahat etmek ne kadar önemliyse, sürekli değişen yatırım dünyasına uyum sağlamak için bilgi sahibi olmak da o kadar önemli. Doğru yatırım kararları alabilmek için güncel ekonomik verileri, piyasa trendlerini ve yatırımla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Seyahatlerin sunduğu yatırım fırsatlarını ve gözlemlerinizi geleceğe dönük adımlara dönüştürmenin yollarını ele aldığımız kısa makalemizin sonuna geldik. Dünyanın neresinde olursanız olun, yatırım dünyasındaki değişimleri takip etmek ve finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için Odaya Radyo'yu dinlemeye devam edin.
0: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval.

Uzun ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeya Radyo'ya kulak ver.

Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da. Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle

0: What is love?
1: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
2: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmekte her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altın biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odeya sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odeya Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur.

Bu Ağustos sıcağında serin bir gölgede iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odea Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

döviz denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval.

Merhaba, ben Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeon Radyo'da buluşalım.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bye.

Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.